0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemin 5. yasama yılı bugün başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclis kürsüsünden milletvekillerine hitap edecek. Meclisin ilk gündemlerinden biri terörsüz Türkiye hedefinde mecliste kurulacak izleme komisyonu olacak. Genel kurulda ilk olarak Türk Kızılay Kanunu görüşülecek. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri de 13. yargı paketi. Paket kapsamında aile hukuku davalarının daha hızlı sonuçlandırılması planlanıyor. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. PKK toplantısında ABD-İran krizi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki son durum başta olmak üzere diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü. Cemil Tugay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kabulü ve İzmir'e gösterdiği ilgi için teşekkür etti. Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre ihracat, geçen ay bir önceki yılın aynı dönemine göre %8'den fazla artarak 23 milyar 467 milyon dolara yükseldi. Yılın ilk 8 ayında da ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 arttı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 8 aylık ihracatımız 184 milyar 996 milyon dolarla rekor kırdı dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD temasları kapsamında Toptürk Ticaret Merkezi'ni ziyaret etti. ABD'de ikinci bir Türk Ticaret Merkezi kurulmasına yönelik hazırlıkların sürdüğünü bildirdi. Bakan Bolat, Türkiye-ABD dış ticaret hacminin 2028 yılı sonunda 50 milyar dolara ulaşmasını öngördüklerini belirtti. Türkiye'de internet abone sayısı 100 milyonun üzerine çıktı. Mobil abone sayısı da 102 milyonu aştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ikinci çeyrekte elektronik haberleşme sektörüne yatırımların geçen yılın aynı dönemine göre %86,9 arttığını açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknofest Güneydoğu'nun açılış töreninde konuştu. Milli teknoloji hamlesi kapsamında hayata geçirilen yerli ve milli projelere dikkat çekti. Kacır, 2027'de kendi mühendislerimizin geliştirdiği uzay aracını Ay'a ulaştıracağız dedi. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest Güneydoğu bu yıl Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da kapılarını açtı. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festivalin açılışına binlerce teknoloji meraklısı akın etti. Standlar dolup taştı, yerli ve milli hava araçlarına ilgi büyüktü. CHP Merkez Yönetim Kurulu Kadıköy, Sancaktepe, Sarıyer, Alanya ve Konyaaltı belediye başkanlarını tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti. Açıklamayı MYK toplantısının ardından parti sözcüsü Müslüm Sarı yaptı. Yeni partide isim değişikliği tartışması devam ediyor. Özgür Özel milletvekilleriyle yeni yasama dönemi öncesi hazırlık kapsamında bir araya geldi. Toplantılarda isim değişikliği konusunda milletvekillerinin önerileri dinlendi. Fon piyasalarına yönelik önemli tedbirler alınmaya devam ediyor. Hükümet tüm kurumlarıyla süreci titizlikle yönetiyor. Devlet Denetleme Kurulu gerekli idari ve hukuki tedbirleri hayata geçirmek için çalışmalarına başladı. Emlak Katılım Bankası da katılım evin ve bir evimin satın alınması için Rekabet Kurulu'na başvurdu.

İstanbul'da hakemlere yönelik mobbing ve sahtecilik soruşturmasında gözaltındaki 7 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Soruşturmada müşteki sıfatıyla yer alan eski hakem Ali Tuna, sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Baskı ve tehdide maruz kaldığını düşünen hakem ve gözlemciler başsavcılığa başvursun dedi. Organize vergi kaçakçılığı ve bağlantılı mali suçlarla mücadele güçleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Vergi Denetim Kurulu bu amaçla iki yeni ihtisas birimini devreye alacak. Bugün hayata geçirilecek birimlerle vergi denetimlerinde ihtisaslaşma artacak. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrediyor. Meteoroloji bugün Diyarbakır, Adıyaman ve Mersin dahil 15 il içinde kuvvetli yağış uyarısı yayımladı. Suriye'nin Humus kentinde bir otobüs silahlı saldırının hedefi oldu. Suriye Devlet Ajansı SANA'ya konuşan Humus Sağlık Müdürlüğü kaynağına göre saldırıda en az 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Haberleri sunduk.

Radyosu stüdyolarından Ekim ayının ilk sabahında tüm dinleyenlerimize gönül dolusu sevgiler, saygılar. Efendim sabahın namesine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sonbaharın kendini daha fazla hissettirdiği, günlerin biraz daha serinlediği bir Ekim sabahında yine birlikteyiz. Bugün de Türk sanat müziğimizin birbirinden güzel şarkıları, sizlerden gelen istek ve dilekler ve radyonun o tanıdık sıcaklığıyla saat 10'a kadar birlikteyiz. Program yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu, teknik yönetmenimiz Nurşen Gazi ile birlikte. Mikrofon başında ben Burçin Tabur. Ekim ayının ilk sabahına güzel bir şarkıyla başlıyoruz şimdi. Efendim Suat Sayın'ın Sevilen şarkısıyla Muazzez Ersoy geliyor mikrofona. Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarında bu sabah da tüm dinleyenlerimize neşe ile başlayan, huzurla devam eden ve en önemlisi gönüllerde yer eden güzel bir gün diliyoruz. Sabahın namesinde güftesi ve bestesi Yıldırım Gürses'e ait Muhayyer Kürdi şarkıyı dinliyoruz şimdi. İhsan Güvenç söylüyor. Bir garip yolcuyum hayat yolunda.

Nizamnamesi'nde güftesi ve bestesi Alaaddin Şensoy'a ait Nihavend makamındaki şarkıyı dinliyoruz şimdi. Turgay Kızıltuğ söylüyor. Biliyorsun bir zamanlar seni ne çok seviyordum.

7.22'yi gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında Sabahın Namesi'nde Emel Sayın'ın icrasıyla Güftesi Turgut Yerkent'e, bestesi Selahattin Altınbaş'a ait Muhayyer Kürdi şarkıyı dinledik. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Efendim saat 8'den itibaren TRT Name'nin sosyal medya hesapları üzerinden Sabahın Namesi görselinin altına bize ulaştırdığınız mesajlarınızı paylaşarak bir şarkının en güzel notalarına eşlik edeceğiz. Programımızda şimdi 1986 yılından güftesi ve bestesi Taner Şener'e ait aynı yıl yılın en sevilen 10 şarkısı arasında birinciliğe layık görülen eseri dinliyoruz. Tabii ki Taner Şener'in icrasıyla. Bir çift sevdalı bakışın aşk ateşi ruhumu sardı. Öyle güzel, öyle derin, öyle yeşil gözleri vardı.

Efendim, kimi güne kahvesiz başlayamaz, kimi içinse çayın yeri bambaşkadır. Belki şu an fincanınız elinde, belki de mutfaktan gelen o çay kokusuyla güne devam ediyorsunuz. Biz de sabahın namesi kısa bir kahve ve çay molası veriyoruz. Güftesi ve bestesi Selahattin Sarıkaya'ya ait sevilen şarkıyı

Sabahın Nağmesi her sabah olduğu gibi bugün de sizlerden gelen mesajlarla, iletilerle daha güzel TRT Nağme'nin sosyal medya hesapları üzerinden bize ulaşabilir. Sevdiklerinize bir şarkı armağan edebilir, dilek ve isteklerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Efendim programımızın bu dakikalarında Zeki Müren'in sesinden güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi İsmet Nedim Sağcı'ya ait Muayyer Kürdi şarkıyı dinliyoruz şimdi. Aşkımla oynama kumar değildir, seviyorum demek hüner değildir.

0: kalbim var, ben de insanım. Benim de canım var, ben de insanım. Benim de kalbim var, ben de insanım.
1: Mehsan Özşimşir güftesi ve bestesi Teoman Alpay'a ait Muhayyer Kürdi şarkıyı seslendiriyor şimdi. Yalnız kalan ruhumun acısı çok derindir. Yıllar geçse de inan, kalbim yalnız senindir.

Sevgili dinleyenler, TRT Name'nin sosyal medya hesapları Instagram, Facebook, X ve NX platformu üzerinden sevdiklerinize şarkılar armağan edebilir. Sıradaki şarkıya ortak olabilirsiniz. Sosyal medyadan istek yapacağınız eserleri TRT Name'de Sabahın Namesi görselinin altına yazabilirsiniz. Bugün biraz daha neşeli, biraz daha hareketli şarkılar seçmenizi diliyoruz ekip olarak. Efendim, şimdi programımızın bu dakikalarında Hasan Eylen güftesi ve bestesi Mutsel Öztürk'e ait Nihavend şarkıyı seslendiriyor. Elveda Bütün Hatıralar.

Efendim sabahın namesinde şimdi kelimelerin anlam dünyasına konuk oluyoruz. Bugünün incisi derun. Derun bir şeyin içi, iç tarafı anlamına geliyor. Ama dilimizde daha çok insanın iç dünyasını, gönlünün en derin yerini anlatmak için de kullanılıyor. Bazen söylemeye kelimelerin yetmediği, yalnızca insanın kendi içinde hissettiği şeyler vardır ya, işte orası derundur. Bugün gönlümüzün derununda güzel duygular, güzel anılar olsun. Sabahın namesinde Kemani Serkis Efendi'nin Nihavend makamında notaya aldığı şarkıyı şimdi gönlünüze bırakıyoruz. Tuğçe Pala söylüyor.

Suat Sayın'ın Nihavend makamında notaya aldığı şarkıyı Alp Arslan seslendirdi. Sevgili dinleyenler, kalbimize şifa veren şarkılarla beraber Sabahın Namesi'nin bu dakikalarında Behi Aksoy'un icrasıyla, sözleri Turgut Yerkent'e, bestesi Saadettin Ökten'e ait Nihavend şarkıyı dinliyoruz şimdi. Tövbeler Tövbesi.

Sabahın Nağmesi devam ediyor ve tabii şu an yollarda olan radyo dostlarımız var. Direksiyon başında güne merhaba diyen, işine, sevdiklerine ya da sadece yeni bir güne yetişmeye çalışan tüm dinleyenlerimize buradan selam olsun. TRT Name yol boyunca sizinle. Efendim programımızda şimdi Yaşar Özel'in sesinden İlhan Behlül Bektaş'ın dizeleriyle Zeynettin Maraş'ın Rast makamındaki sevilen namelerine kulak veriyoruz. Sana dönmek ne güzel, kuşlar gibi uçarak.

0: İstek zamanı.
1: Yeni saatimizin ilk dakikalarında Sabahınnamesi Türkiye'nin dört bir yanından gelen kıymetli iletileriniz ve musikimizin güzel şarkılarıyla devam ediyor. Sosyal medya hesaplarımıza gelen iletileriniz sanki yurdun dört bir yanından esen dostluk rüzgarı gibi stüdyomuza ulaşıyor. Efendim, bu güzel birlikteliği güzel bir şarkıyla selamlayacağız. Denizli'den Gülden İbiş İmamoğlu, tüm sevdiklerine günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. İzmir'den Savaş Özata, sıradaki şarkıyı Rize Pazar ilçesinde öğretmen kızı Büşra'ya armağan ediyor. Çanakkale'den Fatma Ateşok da yine günaydın deyip tüm TRT Name dostlarına sıradaki şarkıyı armağan eden dinleyicilerimiz arasındaydı. Mehmet Acarca İstanbul Ataköy'den selamlamış tüm sevdiklerini. Günümüz aydın, güzellikler bizimle olsun demiş ve bizden bir şarkı istemişsiniz. İlerleyen dakikalarda mutlaka yer vereceğiz programımızda. Muharrem Yorulmaz bizlere Ankara'dan kucak dolusu sevgi ve selamlarını göndermiş. Çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki şarkıyı tüm ekibe ve dostlarıma armağan etmek isterim demiş. Eskişehir'den İbrahim Kaçar da güzel yurdumun güzel insanlarına günaydın diyor. Güler Sunar Karahan'ın isteğini yerine getiriyoruz. Dikili'den bizlere selam veren dinleyicimiz de İskenderun İstemir TSM Korosu'ndaki arkadaşlarına, TRT Name dostlarına ve tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Emrah Yiğit, güftesi ve bestesi Muzaffer İlkar'a ait Hicaz makamındaki şarkıyı seslendiriyor şimdi. Gönlümün şarkısını gözlerinde okurum, sevgimin neşesini sözlerinde bulurum.

Manisa Turgutlu'dan Ali Balcı, dinleteceğiniz tüm şarkıları TRT Name Radyo dostlarıma ve bugün doğum günleri olan Melihat Gülses, Ecem Aytekin, Reyhan Yüce, Vesile Can Sıkmaz, Necip Gülses, Halil Çokyürekli, Salih Özakman ve Mehmet Ali Alçı'ya armağan ediyor. Biz de mutlulukla, sağlıkla, huzurla geçecek nice yıllar diliyoruz. Efendim Zeki Gül Eskişehir'den bizlere selam vermiş. Aynı zamanda hemen bakıyoruz dinleyicilerimizin isteklerini. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal, eşi Zeynep Hanım çocukları ve sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Ankara Yeni Mahalle'den İhsan Demircioğlu, huzurlu güzel bir gün diliyor tüm dostlarına. Bütün şarkıları da sevdiklerine armağan etmiş dinleyicimiz. Şimdi efendim Uşak'tan Şahap Ünal'ın isteğini yerine getiriyoruz. Torunu Aris için istemiş bu şarkıyı Emel Sayın'ın icrasıyla. Güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi Mustafa Seyran'a ait Segah eseri dinliyoruz. Kapat gözlerini kimse görmesin, yalnız benim için bak yeşil yeşil.

8.13'ü gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. Sabahın namisinde istek zamanı devam ediyor. Edirne'den Selda Karayiğit sevgilerimizi gönderiyoruz. İyi ki varsınız demiş ve şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı da size armağan ediyoruz. Kayseri'den İsmet Köklü de yine bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Antalya Korkuteli Avdan Köyü'nden Hasan Cengiz sıradaki şarkıyı Mahir Tekin ve Murat Çelik'e armağan ediyor. Nusret Tiryaki yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında koro, resim ve ritim arkadaşları için sıradaki şarkıya ortak oluyor. Eskişehir'den Tuncel Erol da yine güzel bir gün dileyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Efendim Mustafa Kınan'ın isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Dinleyicimiz bu şarkıyı mesai arkadaşları Hatice Öztürk, Mustafa Akboğa, Necati Özgün, Alişan Zeylan ve radyosunun başında hepsi birbirinden kıymetli TRT Name dostlarına armağan ediyor. Güzel iletiniz için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Kayseri'ye selamlar olsun diyoruz. Muazzez Abacı'nın sesinden güftesi Ünal Narçun'a, bestesi Selçuk Tekay'a ait unutulmaz şarkıyı dinliyoruz. Unuturum diye yorma kendini, her seven de beni bir tutamazsın.

0: 8:20'yi gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. Şimdi hava ve yol durumuna başlıyoruz sabahın annesinde.
1: Yol durumu.
0: İzmir Aydın Otoyolu DSİ 2. Köprüsü İzmir istikameti 30 Eylül 2026 ve 11 Ekim 2026 tarihleri arasında sol ve orta şerit kapatılarak ulaşım sağ ve emniyet şeridinden sağlanacaktır. Çeşmeli Kız Kalesi otoyol yapım çalışmaları kapsamında devam eden üst yapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanıyor. Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Polatlı-Ankara yolunun 44 ile 45. kilometreleri arasında 25 Eylül 2026 tarihinden itibaren Turkuaz Mahallesi Karayolları Eğitim Tesisleri yolundaki eski köprü trafiğe kapatılarak ulaşım yeni köprü üzerinden verilmektedir. Alaca-Zile yolunun 8 ile 14. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Elazığ-Malatya yolunun 38 ile 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Tüm dinleyenlerimize iyi yolculuklar diliyoruz. Yolunuz açık olsun.

0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege'nin güneyi, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Amasya ve Tokat dışında Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: Çanakkale 22, İzmir 25, Antalya 28, Ankara 17, Songuldak ve Samsun 19, Erzurum 13, Siirt 21 ve Şanlıurfa 24 derece olacak.

0: İstek Zamanı.
1: Sabahın namesinde yeniden istek zamanındayız efendim. Türkiye'nin dört bir yanından gelen selamları, özlemleri ve güzel dilekleri ve şarkı isteklerini paylaşıyoruz. Şimdi sözü ve müziği sizden gelen isteklere bırakıyoruz. Aydın Efeler'den Adnan Önem tüm sevdikleri ve dostlarıyla birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Burdur Esenevler'den Zeki Gün efendim bu şarkıyı eşine, çocuklarına ve torunlarına armağan etmiş. Aynı zamanda Ramazan Kadir de bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz tüm dinleyicilerimize. İstanbul'dan Hakkı Öner hayırlı sabahlar diliyor ve Nesrin Alış Elazığ'dan selamlamış bizleri. Elazığ'a da sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Niğde'den Huriye Özer sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak olacak şimdi. Efendim son bir tane daha dinleyicimizin isteğini paylaşalım. Osmaniye'den Fahri Özdemir Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nden ne doğru yola çıktık demiş. Tüm şarkılar hastalara şifa olsun, moral kaynağı olsun demiş. Güzel dileğinizi paylaşıyoruz ve şimdi Ali Yöntem'in isteğini yerine getiriyoruz. Bucak'tan bu şarkıyı dinleyicimiz Eşi Havanur, Zafer Özkara, Hatice Okur, Yıldız Erze, Fatma Açan için rica etmiş. Funda Arar'ın icrasıyla güftesi Ayhan İlter'e, bestesi İrfan Özbakır'a ait Hüzzam şarkıyı dinliyoruz şimdi. Pişman olur da bir gün dönersen bana geri, gönül kapım açıktır, çalmadan gir içeri.

Sabahın Namesi'nde istek zamanı devam ediyor. Antakya'dan Abdo Orçin sıradaki şarkıyı TRT Name dinleyenlerine ve dostlarına armağan etmiş. Fethiye'den Bayram Gökçen, torunları Zeynep Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı. Efendim aynı zamanda Ordu'dan Leyla Çabuk ve Ormanbeyi Köyü Tokat'tan İlyas Aydın, Antalya'dan Coşkun Bakan da yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Şimdi Ekrem Mert'in isteğini yerine getiriyoruz. Altınordu'dan bu şarkıyı TRT Name dinleyenlerine ve sevdiklerine armağan ediyor dinleyicimiz. Tarkan Tevetoğlu'nun icrasıyla güftesi İlkan Sana, bestesi Selahattin Altınbaş'a ait Hüzzam eseri dinliyoruz şimdi. Söyleme bilmesinler bu aşkın bittiğini, neden beni bırakıp terk edip gittiğini.

Yani sabahın namesinde istek zamanında Ali Aydoğdu Trabzon'dan selamlıyor bizleri ve Yomra Özil Mahallesi sakinlerine armağan ediyor. Şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı Doğan Çizmece, Şifne'den sevgi, sağlık ve sıcacık bir günaydın demiş. Teşekkür ediyoruz. Çeşme Şifne'ye de selamlarımızı gönderiyoruz. Ali Yöntem yine bizlere merhaba demiş de Erzurum'dan Durak Çağatay tüm sevdiklerine hayırlı sabahlar diliyor. Efendim Bafra'dan Rıza Yakın sıradaki şarkıyı eşi Fatma Hanım'a, kızları Nuray, İlknur ve tüm sevdiklerine ve torunu Giray'a armağan etmiş. Zeki Özceylan Merzifon'dan selamlıyor TRT Name dostlarını. Eşi Süheyla Hanım dostları ve arkadaşlarıyla birlikte şimdi dinleyeceğimiz şarkıya ortak oluyor. Antakya'dan Abuş Bakır'ın isteğini yerine getiriyoruz. Eşi Gülşen Hanım, evlatları Onur Bakır ve Emre Bakır'a ve sabahın namesi dinleyenlerine armağan ediyor bu şarkıyı. Yaşar Özel'in icrasıyla güftesi ve bestesi Selami Şahin'e ait mahur eseri dinliyoruz. Dinlerken belki de eşlik ederiz. Sen mevsimler gibisin.

Yaşar Özel'in unutulmaz icrasıydı dinledik. 8.41'i gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. Sabahın namesinde şimdi yine birbirinden kıymetli şarkılara ve isteklerinize yer veriyoruz. Kocaeli Gölcük'ten Ecevit Kurt. Tüm dinleteceğiniz tüm eserleri TRT Name dostlarıma armağan etmek isterim demiş. Erdoğan Oktay Adana Ceyhan'dan sıradaki şarkıyı Bülent Demirel eşi ve çocuklarına armağan ediyor. Bartın'dan Musa Aytuğ'da yine bizlere selam veren dinleyicilerimizden de Kars'tan Türkan Tanrı verdiler sıradaki şarkıyı. Selahattin Erzi ve eşi Yıldız Erzi'ye armağan etmiş. Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli Saadet ve Hıdır Nurcan için bu şarkıyı istemiş. Manisa'dan Salih Kurt ailesine, torunlarına ve TRT Name dostlarına şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı armağan ediyor. Efendim Mehmet Gücü Yener'in isteğini yerine getiriyoruz. Bu şarkıyı Erdal Çil, Selçuk Arabacıoğlu, Oktay Uydaş, Ümit Kaya Çelebi, Gülsefa Koç, Yiğit Can Polat, Musa Özçelik, Özcan Afacan ve tüm sevdiklerine armağan ediyor dinleyicimiz. Neşe Öztaş'ın icrasıyla güftesi ve bestesi Yıldırım Gürses'e ait Kürdi makamındaki şarkıyı dinliyoruz. Sonbahar Rüzgarları.

Anamur'dan Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağaoğlu, TRTNAME dinleyen tüm sevdiklerini selamlıyor ve eşi Medine Hanım, kızı Betül ve oğlu İbrahim'le birlikte yine dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Bilecik Bozüyük'ten Aziz Ceviz, eşi Raset Hanım'a armağan etmiş efendim bu eseri. Maya Türköz de yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında. Samsun Atakum'dan Ceyran Şimşek Ayar, aynı zamanda Van Erciş'ten Oktay Hançer, eşi Mihri Didem Hanım çocukları Elif ve Esma'ya armağan ediyor bu şarkıyı. Teşekkür ediyoruz güzel sözleriniz için. İbrahim Özdemir'in isteğini yerine getiriyoruz. Sabahın Namesi dinleyenlerine ve ekibimize armağan etmiş bu şarkıyı. Teşekkür ediyoruz. Hasan Eylen söylüyor. Güftesi Sedat Ergintuğ, bestesi Selahattin İnal'a ait Rast eseri. Gönül aşkında gözyaşı dökmekten usandı artık. Zira gözde yaş kalmadı, sabr ile uslandı artık.

Efendim, Isparta'dan Şevki Şahinoğlu'nun isteğiydi bu güzel şarkı. Teoman Alpay'ın eserini Göksel seslendirdi. Dinleyicimiz bu eseri Saffet Bilir, Güler Sunar Karahan, İbrahim Özdemir ve Zeki Özceylan'a armağan etmişti. Sabahın namesi devam ediyor. Ankara'dan Zişan Avcı, Ordu'dan Caner Şafak Uzun Ömeroğlu, aynı zamanda Hatice Öney Stockholm'den bizlere günaydın diyor. Lüleburgaz Ceylanköy'den Macit Sinetbaş, Erhan Yavuz Isparta Senirkent Başköy'den sıradaki şarkıyı Kızıl Sena'ya ve eşi Zübeyde Hanım'a armağan ediyor. Niksar'dan Selami Kabakçı da yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Teşekkür ediyoruz güzel sözleriniz için. Şimdi Yasemin Yiğit'in isteğini yerine getireceğiz. Hem Yasemin Yiğit'in hem de Mehmet Acarcan'ın isteğini yerine getireceğiz. Yasemin Hanım Adana'dan bizlere günaydın diyor. Antalya'daki arkadaşı Mürvet ve Gülay Nayman'a armağan etmiş. Mehmet Acarcan ise efendim bu güzel şarkıyı yine tüm sevdikleriyle birlikte ortak oluyor bu esere. Teşekkür ediyoruz ve şimdi Faruk Tunaz'ın icrasıyla güftesi Rüştü Şardağ, bestesi Üstad Avni Anıl'a ait Hicaz eseri dinliyoruz. Rüya gibi uçan yıllar, biraz durun, durun biraz.

Efendim, Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkı'nın isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Dinleyicimiz bu şarkıyı koro şefi Zeynep Özel Gündüz, koro arkadaşları, Çaycuma'da bulunan kıymetli arkadaşı Saffet Bilir, aynı zamanda Mersin'deki arkadaşı Gülten Duran'a armağan ediyor. Peki bu şarkıya kimler ortak oluyor? Hemen bakalım. Mustafa Ayla Aydemir, Ordu Fatsa'dan kucak dolusu sevgi ve selamlarını göndermiş. Senia Cengiz Han, Zafer Özkara, Suna Koçak, Meral Özsan, Gülden İbiş İmamoğlu ve Sabahın Namesi dinleyenlerine armağan etmiş. Zafer Özkara Sakarya Camili'den yine sevdikleriyle birlikte bu şarkıya, dostlarıyla birlikte bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasındaydı. Kemal Paşa da Kenan Karanfil, dostları ve sevdikleriyle birlikte bu esere ortak oluyor. Şimdi Ayhan Aşkın'ın isteğini yerine getiriyoruz. Esra İçöz, Yalçın Turan'ın

Hacı Bektaş Köşektaş köyünden Durmuş Altuntaş, eşi Zülbahar Hanım, kız kardeşi Elif Akdemir ve TRT Name dostlarıyla birlikte şimdi dinleyeceğimiz şarkıya ortak oluyor. Ankara'dan Çiğdem Öngeç Pekkaya da bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Ankara'ya sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Dinleyicimiz bu şarkıyı ailesine ve sevdiklerine armağan etti. Efendim Mustafa Ayla Aydemir Ordu Fatsa'dan selamlamıştı bizleri. Aynı zamanda Gaziantep'ten Ali Özyener, Dilara Acıburç Göksu, İbrahim Halil Zengin, Erol Karabay ve koro arkadaşlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Kütahya Tavşanlı'dan Ahmet Dereli, aynı zamanda Antalya'dan Suzan Ülkü yine bizlere günaydın deyip selam veren dinleyicilerimiz arasındaydı. Eşi Ahmet Ülkü'ye koro şefi Gönül Saykal'a ve TRT Name dinleyenlerine armağan ediyor bu şarkıyı. Teşekkür ediyoruz, sağolunuz. Karadeniz Ereğli'den Fatma Açan, Yıldız İslamoğlu, Zafer Özkara, Ali Yöntem.

Fevzi Akşen ve Erdemir Musiki Derneği üyeleriyle birlikte bu esere ortak oluyor. Kahramanmaraş Avşin'den Mehmet Turan, Tokat Niksar-Çamiç Yaylası'ndan Süleyman Altuner, Niksar'da ve Adana'daki sevdiklerine armağan etti bu şarkıyı. Mehmet Andız'ın isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Hatay Antakya'dan tüm dinleyicilerimize günaydın diyor sevgili radyo dostumuz. Mehmet Uluyurt, Salih Kurt, Meral Özhan, Sıdıka Tavukçu, Suna Koçak, Mayu Türköz, Nurten Şenmerdan, Leyla Çabuk, Nevin Keklik, Fevzi Akşen, Güler Sunar Karahan ve sevdikleriyle birlikte bu şarkıyı istemiş. Ayşe Taş'ın icrasıyla güftesi Cemal Atayman'a, bestesi Avni Anıl'a ait Hicaz eseri dinliyoruz şimdi. Gözlerin kömür senin, bakışın ömür senin.

Diyor Burçin Hanım, Ekim bazı şeyleri geride bırakmanın, bazı şeyleri olduğu gibi kabul etmenin zamanı. Dilerim Ekim hepimize içimizi hafifleten haberler, yüzümüzü güldüren karşılaşmalar ve iyi ki diyeceğimiz günler getirir demiş. Teşekkür ediyoruz, var olunuz. Efendim Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik, tüm sevdikleri eşi Saynur Hanım ve ailesine armağan ediyor. Şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı Emine Atamer, Trabzon'dan tüm güzelliklerin yeşermesi dileğiyle Ekim ayı hoş geldin demiş. Hoş geldi. Servet Şahin bizlere günaydın diyor. Osman Ölçer Çanakkale'den Samsun'daki tüm dostlarına selam göndermiş. Her günümüz bir önceki günden daha güzel olsun. Mutluluk evlerimizden hiç eksik olmasın. Sıradaki şarkıyı oğlum Doğan Ölçer'e armağan etmek isterim demiş. Bir de iyi ki varsınız diye belirtmiş. Hep söylüyoruz ya, iyi ki siz varsınız. Alanya'dan Mehmet Üstün Barutçu da sıradaki şarkıyı sevdikleriyle birlikte ortak oluyor. Osman Selçuk Altun Karamürsel'den bizlere günaydın diyor. Eşi Pınar Çetin Altun ve TRT Name dostlarıyla birlikte bu şarkıyı ortak oluyor. Aladağ Eynar Köyü'nden Mustafa Çatlakkaya da TRT Name dostlarıyla birlikte tüm sevdiklerine günaydın diyor ve bu şarkıya ortak oluyor. Efendim Ankara Küçük Esat'tan Oğuz Onur'un isteğini yerine getiriyoruz. Bu şarkıyı Gonca Gül'e, Uğur Heybeli'ye, aynı zamanda Ispartalılar Eğitim ve Kültür Vakfı, İpek Dereli Türk Sanat Müziği Korosu ve arkadaşları, Samsun Atakum Belediyesi, TSM Koro arkadaşlarına ve sebep de kavuşamayanlara armağan etmiş. Güftesi ve bestesi Erol Sayan'a ait Kürdileyici Asker şarkıyı dinliyoruz şimdi. Özant Koç'un icrasıyla. Her şeyini güzelsin, gönüllerde esersin.

İzmir Alaçatı'dan Reyhan Baş'ın isteğini yerine getirdik. Tüm sevdiklerini armağan etti dinleyicimiz bu şarkıyı. Meslem Özşimşir'in icrasıyla güftesi ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait Hicaz şarkıyı dinledik. Seninle bir sonbahar mevsimiydi tanıştık. Efendim 9.22'yi gösteriyor saatlerimiz. TRT Name'de sabahın namesi istek zamanıyla devam ediyor. Gaziantep'ten Ali Özyener'in isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Peki bu şarkıya kimler ortak oluyor? Tekirdağ Şarköy'den Gökhan Sezer, babası Hikmet Sezer, Mustafa Sayal, Bahattin Taşkural, İbrahim Oruncak, Necati Bayraktar, Muammer Yontar ve sevdiklerini armağan ediyor. Karabük Safranbolu'dan İsmail Etişken, Zehra Bıçakçı İzmir'den tüm dostlarına armağan etti bu şarkıyı. Niğde Kemerhisar'dan Murat İşisağlam, eşi Nisa Hanım'la birlikte ortak oluyor bu şarkıya. Evet, Gaziantep'ten Ali Özyener'in isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Nusret Yılmaz'ın icrasıyla Necdet Tokatlıoğlu'nun Nihavend eserini dinliyoruz. Yılları durduracak, güneşi dolduracak, dünyamı dolduracak bir sevgi istiyorum.

Efendim, Uşak'tan Sezai Keyvanoğlu'nun isteğini yerine getiriyoruz şimdi sabahın namesinde. Sadık Keyvanoğlu, Nurullah Varol, Asım Tuğun, Ali Kılıç, Ömer Karahan, Yahya Akengin ve TRT Name dostlarına armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. İsmail Olgay'ın icrasıyla. Güftesi Turgut Yerkent'e, bestesi Selahattin Altınbaş'a ait Muhayyer Kürdi şarkıyı dinliyoruz. Ve radyosunun başında şarkılara bizimle eşlik eden tüm TRT Name dostlarını da bu şarkıya ortak ediyoruz. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini.

Tarsus'tan Semra Şen tüm TRT Name dostlarını, sevgilerini gönderiyor. İstanbul'dan Gülsefa Koçyiğit Can Polat teşekkür etmiş bizlere. Biz teşekkür ediyoruz. Gönül verip kulak verip bizleri dinlediğiniz için. Efendim Maya Türköz mutlu sabahlar diliyor. Sağlıklı, güzel bir gün olsun demiş. Öyle olsun. Zeki Başoğlu, dağlarında kar, yüreğimde bahar. Bugün yine gelmedi o yar. İyi ki sen varsın her gün 7'de. Kulak verip toplanır tüm dostlar sabahın namisi için yazmış. Teşekkür ediyoruz. Trabzon'dan Şeref Kefeli, dostlarına, kardeşlerine ve gönülden bağlı olduğu herkese bu şarkıyı armağan ediyor. Trabzon'da bulunan Ali Aydoğdu'yu da ortak ediyor bu esere. Dilek Yıldız Alanya'dan bizlere yine günaydın diyor. Erdal Özer de Karasu'dan sevgilerini göndermiş. Sıradaki şarkıyı eşine ve tüm sevdiklerine armağan etmiş. İstanbul'dan Zeki Ayhan iyi yayınlar dilemiş bizlere. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz, varolunuz. Kahramanmaraş'tan Şaban Çardaklı da efendim bu şarkıyı Celalettin Kurt, Gamze Gökçek, Nurgül Kaynar ve aynı zamanda Tevfik Karadaş'a, Vedat Ali Kızıltepe'ye ve Gülşen Kurmacı'ya armağan etmiş. Güzel sözleriniz için iyi ki varsınız diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Emel Sayın'ın icrasıyla güftesi Gülay Tekaya, bestesi Selçuk Tekaya ait Nihavend eseri dinliyoruz şimdi. O güzel gözlerinde şimdi başka bir aşk var.

Efendim Gaziantep'ten Benal Taras, eşi Mehmet Bey ve tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Aynı zamanda Ankara'dan Arzu Hanım ailesine, eşine ve çocuklarına armağan etmiş bu eseri. Adana'dan Selahattin Erzin'in isteğini yerine getiriyoruz. Eşi Yıldız Hanım'a ve tüm Sabahın Namesi dinleyicilerine armağan ediyor bu şarkıyı. Güfte Yalçın Benlican, Beste Hasan Esen, Kürdili Cazkar şarkıyı Nazlı Kanaat söylüyor. Ben unutsam şarkılar unutmaz söyler seni.

Efendim, sabahın namesinde şimdi Van Erciş'ten Oktay Hançer'in isteğini yerine getiriyoruz. Eşi Mihri Didem Hanım'a, çocuklarına ve tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Fuat Karayavuz söylüyor. Menekşe kokulu yârim, kime arz edeyim halim?

Efendim 9.45'e gösteriyor saatlerimiz. Instagram'daki dinleyicilerimize de selam vermek isteriz. Nilgün Kalyoncu sıradaki şarkıyı beni de ortak eder misiniz demiş. Pek tabii ki Kahramanmaraş'tan Ahmet Turan da sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerine armağan ediyor. Aynı zamanda Serkan Alkan da Sivas Koyulhisar'dan günaydın demiş. Yağmurlu ve soğuk bir günden merhaba Burçin Hanım demiş. Selamlarımızı gönderelim. Karabük Safranbolu'dan İsmail Etişken de şimdi dinleyeceğimiz esere ortak oluyor. Işın Karaca'nın icrasıyla. Güftesi Şahin Çandır'a, bestesi Avni Anıl'a ait Kürdili Cazker eseri dinliyoruz. Ah bu şarkıların gözü kör olsun.

9:51'i gösteriyor saatlerimiz. Artık yavaş yavaş da programımızın son dakikalarına yaklaştık. Efendim İzmir Güzel Yalı'dan Hüseyin Görgül'ü günaydın diyor tüm sevdiklerine ve şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı kendisine armağan ediyoruz. Nide Bor'dan Şükrü Özdamar'da yine bizlere selam veren dinleyicilerimiz arasındaydı. İsmail Etişken Karabük Safranbolu'dan yine sevdiklerine selamlıyor ve Kahramanmaraş'tan da yine Gülnas Hanım bizlere günaydın diyerek sevdikleriyle birlikte sıradaki şarkıya ortak oluyor. Hürmet Özdemir'in isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Karabük'e sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Karabük Türk Sanat Müziği Korosu ve arkadaşlarını armağan ediyor dinleyicimiz. Muazzez Ersoy söylüyor Teoman Aşar'ın Hicaz şarkısını.

Efendim 9.56'yı gösteriyor saatlerimiz. Uşak'tan Meral Özhan ve tüm sevdikleri ve Özdere'den Jale Özen'in isteğiyle veda ediyoruz bugün sizlere. Yesari Asım Arsoy'un Hicaz eseriyle. Yapımcımız Alpas Ankara İbrahimoğlu, teknik yönetimde Nurşen Gazi ve mikrofon başında ben Burçin Tabur. Tüm dinleyenlerimize güzel bir gün diliyoruz. Hoşçakalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemin 5. yasama yılı bugün başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclis kürsüsünden milletvekillerine hitap edecek. Meclisin ilk gündemlerinden biri, terörsüz Türkiye hedefinde mecliste kurulacak izleme komisyonu olacak. Genel kurulda ilk olarak Türk Kızılay Kanunu görüşülecek. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri de 13. yargı paketi. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında dün Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefleri için sarf edilen gayretlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. MGK toplantısında ABD, İran, Kore

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında düzenlenen 5. operasyonda 34 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu eski başkanı İbrahim Ömer Gönül şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Bankacılık Kanunu kapsamında da 3 yatırım bankası ile 2 faktöring şirketinin yönetimleri TMSF'ye devredildi. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilen fonları için ilk ödemelerin nasıl yapılacağını netleştirdi. Buna göre A1 Kapital, Buls ve Pardus Portföy için süreci bu şirketler yönetecek. Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy'ün tasfiye sürecindeki fonları içinse ara ödeme yapılacak. İstanbul'da hakemlere yönelik mobbing ve sahtecilik soruşturmasında gözaltındaki 7 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Soruşturma müşteki sıfatıyla yer alan eski hakem Ali Tuna sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Baskı ve tehdide maruz kaldığını düşünen hakem ve gözlemciler başsavcılığa başvursun dedi. Organize vergi kaçakçılığı ve bağlantılı mali suçlarla mücadele güçleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Vergi Denetim Kurulu bu amaçla iki yeni ihtisas birimini devreye alacak. Bugün hayata geçirilecek birimlerle vergi denetimlerinde ihtisaslaşma artacak. Akaryakıt fiyatlarındaki küresel dalgalanmaları ve kur hareketlerini tüketiciye yansıtmamak amacıyla uygulanan Eşel Mobil Sistemi bugün itibarıyla sona erdi. Benzinde ÖTV artışı kademeli sisteme alındı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen yine Gazze şeridine saldırdı. Bir araca düzenlenen saldırıda 5 kişi katledildi, 15 kişi yaralandı. Olay yerinde can pazarı yaşandı. Soykırımcı İsrail'in Gazze şeridindeki saldırısında bir Filistinli gazeteci daha yaşamını yitirdi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail işgalciler tarafından evler ve araçlar ateşe verildi. Suriye'nin Humus kentinde bir otobüs silahlı saldırının hedefi oldu. Suriye Devlet Ajansı Sana'ya konuşan Humus Sağlık Müdürlüğü kaynağına göre saldırıda en az 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Suriye'de doğal gaz hattındaki patlama nedeniyle 3 elektrik santrali devre dışı kaldı. Suriye Elektrik Şirketi, elektrik santrallerinin Tişrin santralindeki gaz hattında meydana gelen patlama nedeniyle devre dışı kaldığını bildirdi. Tişrin santralindeki gaz hattında meydana gelen patlamanın ardından santrallerin çalışması için gerekli gaz tedarikinin durduğu belirtildi. Mevcut üretim kapasitesindeki düşüş nedeniyle elektrik kesintilerinin geçici olarak artacağı ifade edildi. Patlamanın ardından çıkan yangının söndürüldüğü, uzman ekiplerin olayla ilgili çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, ABD ordusunun da kullandığı Fairford Hava Üssü yakınlarındaki terör eylemi şüphesinde İran'ın rol aldığına dair güçlü göstergeler olduğunu söyledi. Gözaltına alınanların kefaletle serbest bırakılmasına ABD Başkanı Donald Trump tepki gösterdi. İran ise suçlamaları kesin bir dille reddediyor. Haberleri sunduk.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul stüdyolarından Geçmiş Zaman Olur Ki programından mutlu günler diliyoruz, sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yepyeni bir güne yine sevdiğimiz namelerle merhaba demek, ortak duygularda buluşmak, şarkıların ruhumuza bıraktığı güzellikleri beraberce hissetmek üzere huzurlarınızdayız. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en özel eserlerle yanı başınızda olacağız. Bugün programımıza Geçmiş Zaman Olur Ki ismine yakışır şekilde nostaljik bir paylaşımla başlıyoruz. Kürdeli Cazkar makamında bir Kaptanzade Ali Rıza Bey bestesi dinliyoruz. Konuk sanatçımız Behiye Aksoy. Her tel saçı bir ter dudağın değdiği yerdir. Uslanmadı, yaşlanmadı hayret senelerdir.

Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim? Her şeyimi uğruna ben boş yere mi verdim? İstanbul Radyosu'nun değerli ses sanatçısı Nazan Sıvacı, Baki Duyarlı'nın güftesi Gonca Gül'e ait Kürdeleyici Asker makamındaki şarkısını seslendirdi bizler için. Bir Münir Nurettin Selçuk bestesine kulak vereceğiz şimdi. Kürdeleyici Asker makamındaki eserin güftesi Yahya Kemal Beyat'la imzalı. Nesret Sipahi bu eseri ilk olarak 1967 yılında bir 45'lik plağa seslendirmiş. Bu plağın bir yüzünde şimdi dinleyeceğimiz Endülüs'te Raks isimli eser, diğer yüzünde ise Vesvese isimli bir diğer eser yer alıyormuş. Evet, bu güzel şarkıya kulak veriyoruz.

Ayşe Tunalı 1997 yılında yayınlanan Unutulmayan Şarkılar isimli albümde seslendirdiği bir Avni Anıl eseriyle bizlerle birlikteydi. Kürdeli Cazkar makamındaki şarkının güftesi Reşat Özpirinççi'ye aitti. Biz de bu güzel eserden sonra siz sevgili TRT Name dostlarımıza diyoruz ki bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Biz en özel şarkılarla sabahınızı renklendirmeye devam ediyoruz. Şimdi İstanbul Radyosu'nun zarif sanatçısı Melahat Gülses'e kulak veriyoruz ve Yusuf Nalkesen'in Kürdeli Cazkar şarkısını dinliyoruz. Canımın ta içisin sen, nasıl severim bir bilsen.

İstanbul Radyosu sanatçılarından Seda Gökkadar'ın 2019 yılında yayınlanan Sada isimli albümünden bir Hasan Esen bestesi dinledik. Güfte Fatma Onur'a aitti. Korkuyorum sana nazar değecek dedi sanatçımız. Sevdiklerimizi hep böyle gözümüzden sakınıyoruz efendim. Ve tabii ki sevmek duyguların en güzeli, en özeli. Diliyoruz her daim sevdiklerinizle yan yana, omuz omuza olursunuz. Bu güzel dileklerle şimdi zaman tünelinde 2008 yılında bir mola veriyoruz ve Hasan Eylen'in albümüne ismini veren şarkısını dinliyoruz. Bir Zeynettin Maraş bestesi. Hicaz makamındaki bu şarkıda sanatçı bize şöyle sesleniyor. Hasretim sana sanki bin yıl uzakta gibi. Baş başa kalsak da göz göze olsak da, elini tutsam yüzünü sevsem, seni bin kez öpsem de hasretim sana.

0: geçtin.
1: Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin. Yahya Gelen bizlerle birlikteydi. Yine siyah beyaz filmli yıllarda, Yeşilçamlı yıllarda Zeki Müren, Seçil Heper, Emel Sayın gibi sanatçılardan da bu şarkıyı çokça dinlemiştik. Bir Muzaffer İlkar bestesi, Hicaz makamındaki şarkının güftesi Şems-i Belli'ye aitti. Şimdi 88 yılına uzanıyoruz. Ahmet Özsan'ın Gel isimli albümünden bir Fethi Kara Mahmutoğlu şarkısına kulak veriyoruz. Yine döneminde çok sevilen bir eser ve birçok sanatçı tarafından da seslendirilmiş bir şarkı. Hiçbir şeyde gözüm yok, sen yanımda ol yeter. Kapkaranlık dünyama mehtap gibi dol yeter.

Sözleri Mustafa Sevilen tarafından kaleme alınan Yıldırım Gürses'in unutulmaz Hicaz şarkısını Serdar Kaşıkçılar'dan dinledik. Körfez'deki 3-5 güzel söylesinler şarkı gazel. Şarkılar söylenmeye devam etsin, musiki devam etsin efendim. Sanatın en güzel dallarından biri musikimiz ve ruhumuza şifa sunmaya devam ediyor. Şimdi yine o güzel şarkılardan birine kulak verelim. Türk Müziğimizin Eczacılık Fakültesi mezunu sanatçılarından biri olan Erol Bingöl'ün bir bestesini dinleyelim. Biliyorsunuz Erol Bingöl TRT yolculuğuna aslında Eczacılık Fakültesinden önce başlamış 1966 yılında. Beste çalışmalarına ise 1983 yılında başlamış. İşte o yıllardan günümüze en özel şarkılarıyla yanı başımızda olmaya devam ediyor. Şimdi sanatçı bestesi kendisine, güftesi Fatma Onur'a ait Hicaz eseriyle dinliyoruz. Arada yıllar varmış, olsun varsın kime ne? Söz eden diller varmış, sen benimsin kime ne?

bahta karşı gelmişiz, zorlukları yenmişiz. Sen benimsin, kime ne?

Hikmet Ulutaş, Necdet Tokat da onun Hicaz şarkısıyla bizlere seslendi. Yalancının birine kapıldı, kandı gönül. İnandı, yandı yine, çekilmez oldu ömür. Bu güzel hareketli şarkının ardından şimdi dinleyeceğimiz Hicaz makamındaki şarkı ise bir başka değerli bestekar Mahmut Oğul'a ait. Emel Sayın'la 80'li yılların ortalarına uzanıyoruz. Sanatçının 1986 tarihli Sevgisiz Yaşayamam isimli albümünden bir şarkıya kulak veriyoruz. Efendim, bu albümde dinleyeceğimiz eserin yanı sıra birçok popüler şarkı da yer almaktaydı. Bu şarkılar arasında Yağdır Mevlam Su ve Kız Sen İstanbul'un Neresindensin gibi sevilen eserler vardı. Şimdi dinleyeceğimiz eserde ise Emel Sayın bize şöyle seslenecek: Seni andım bu gece, yine yandım bu gece.

Metin Melli'nin 1982 tarihli Merhaba isimli albümüne adını veren Yusuf Nalkesen şarkısını dinledik beraberce. Merhaba dostlar. Efendim bu sevilen albümde dinlediğimiz eserin yanı

Ulusunun değerli sanatçısı İsmail Hakkı Nebiroğlu'nun sözleri Rahmi Duman'a ait eserini seslendirecek. Beklerim her gün bu sahillerde mahzun böyle ben. Gün batar, kuşlar döner, dönmez bu yoldan beklenen.

1994 yılında yayınlanan Unutulmayan Besteciler albümünden bir Yesari Asım Arsoy şarkısı dinledik. Hüzzam eseri Asuman Asım Görgün seslendirdi. Akasyalar Açarken şarkısının hemen ardından şimdi bestecisi Abdullah Yüce'nin sesinden dinlemeye aşina olduğumuz hüzzam bir eser daha var sırada. Güfte Hasan Bayrı imzalı. Bu defa İzmir Radyosu'na uzanıyoruz ve değerli sanatçı Mehmet Şafak icrasıyla dinliyoruz. Bu ne sevgi, ah bu ne ızdırap, zavallı kalbim ne kadar harap.

Hasan Eren'in 2015 yılında yayınlanan Bir Gurbet Öyküsü isimli albümünde yer verdiği anonim bir hüzzam türküyü dinledik. Küçük yaşta aldığım sazı elime. Güzel namelerle, iyi dileklerle birlikteliğimiz devam ediyor kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi programımızın adına yakışır şekilde nostaljik bir şarkıya kulak vereceğiz. Biliyorsunuz kıymetli sanatçılarımızdan Ahmet Özhan aynı zamanda Yeşilçam filmlerinde de rol almıştı. İşte şimdi o yıllara döneceğiz ve 1975 yılında Hulki Saner yönetmenliğinde izleyicilerle buluşan ve başrollerinde Ahmet Özhan ile Hale Soygazi'nin yer aldığı filme adını veren bir şarkıyı dinleyeceğiz. Kapat gözlerini, kimse görmesin. Yalnız benim için bak yeşil yeşil. Ahmet Özhan'ın Rüya albümündeki kaydı sizlere sunuyoruz. Bu şarkı aynı zamanda bir Mustafa Seyran bestesi.

Sevgili TRT Name dostlarımız, biliyorsunuz Saadettin Kaynak bize miras bıraktığı eserlerle gerçekten Türk musikimiz açısından gerçek bir kaynak olmuştur. İşte bu şarkısı da Vecdi Bingöl'le ortak olarak çalıştığı segah bir eserdi. Vedat Kaptan Yurdakul'un o güzel naif yorumuyla dinledik. Şimdi yine birlikteliğimize segah bir şarkıyla devam edeceğiz. Bir Yeşilçam şarkısı. 1960'lı yıllara uzanacağız. Başrollerinde Tanju Gürsu ve Türkan Şoray'ın oynadığı Nejat Saydam yönetmenliğinde 1969 yılında vizyona giren bir filme adını veren eser. Buruk Acı. Hüner Coşkuner'den dinliyoruz. Bu kayıt sanatçının 1998 yılında yayınlanan Vurgunum Sana isimli albümünde yer almakta.

Samime Sana'ya kulak verdik. Sanatçının 2015 yılında yayınlanan yer yer minik senfonik düzenlemeleri de duyduğumuz Hoş Geldin Aşk isimli albümünden bir kaydı sizlerle paylaştık. Çok sevilen Segah Türkiye'ye kulak verdik. Birlikteliğimizin bu bölümünde Muhayyer Kürdi ve Kürdi makamında şarkılar dinleyeceğiz beraberce. Şimdiki konuğumuz Yıldırım Gürses olacak. Sanatçıdan dinleyeceğimiz bu eser, Yıldırım Bey'in 1969 yılında Sonbahar Rüzgarları ismiyle seslendirmiş olduğu bir eser. Şimdi dinleyeceğimiz kayıt ise tabii ki daha güncel bir kayıt. Beste Yıldırım Gürses'in kendisine, Güfte Erkan Yurdaer'e ait. Düşen bir yaprak görürsen beni hatırla demiştin. Biliyorsun seni ben sonbaharda sevmiştim.

2008 tarihli Alaturka Duayenler isimli albümde sanatçılar Ayşe Sayışar ve Okan Albayrak'ın birlikte seslendirdiği bir Saadettin Öktenay şarkısı dinledik. Kürti makamındaki eserin güfsesi Sevim Yücealp imzalıydı. 2008 yılından şimdi oldukça geçmişe uzanıyoruz değerli dinleyenler. 1968 yılına doğru uzanıyoruz ve Nesin Sipahi'nin ilk olarak 45'lik bir plakta seslendirdiği Agora Meyhanesi isimli şarkıya kulak veriyoruz. Bu plağın aynı zamanda diğer yüzünde de Benim de Canım Var isimli şarkıyı seslendirmiş sanatçımız. Sevilen bu eser İsmet Nedim imzalı, güfte Onur Şenli'ye ait.

bir hayırsızdı. Neden gönül arıyor? O bir vefasızdı. O bir hayırsızdı. Neden gönül arıyor? Açık yeşildi gönül.

yüzü, güneş gibiydi yüzü. O çok güzeldi ama yalancının biriydi. Açık yeşildi gözü, güneş gibiydi yüzü. O çok güzeldi ama

Neden gönül arıyor? O bir vefasızlık, o bir hayırsızlık. Neden gönül arıyor? Açık yeşildi gözü, güneş gibiydi yüzü. O çok güzeldi ama yalancının biriydi. Açık yeşildi gözü, güneş gibiydi yüzü. O çok

Radyosu'nun değerli sanatçısı Turgay Kızıltuğ, Şekip Ayhan Özışık'ın Muayyer Kürdi şarkısını seslendirdi. Yine Yeşilçamlı yılların o tatlı namelerini duyduk bu şarkıyla ve hissettik efendim. Ve bu atmosferi bozmuyoruz. Yine bizi Yeşilçamlı yıllara götüren özel bir ses Belkıs Özener'e kulak veriyoruz. Ülkü Aker'in sevilen eseriyle bizlerle sanatçı. Benim Gözüm Sende.

Şarkısı Zener'in ardından İzmir Radyosu'nun genç yaşta aramızdan ayrılan sanatçılarından Ahat Uruk, Kutup Ayaslı şarkısıyla bizlerleydi. Adım adım ümit verdiğim yollar, gönül isterdi ki böyle bitmesin. Evet, istiyoruz ki güzellikler böyle bitmesin ama ne yazık ki her güzel şeyin bir sonu var değerli dostlar ve ne yazık ki programımızın da sonuna geldik. Biliyorsunuz biz her gün en özel eserlerle gününüzü renklendirmeye gayret ediyoruz. Yarın yeniden bu mikrofonda sizlerle birlikte olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm iyi dileklerimizle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri bir Rıdvan Tandoğan bestesinde Yıldırım Bekçi ile baş başa bırakıyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemin 5. yasama yılı bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclis kürsüsünden milletvekillerine hitap edecek. Meclisin ilk gündemlerinden biri, terörsüz Türkiye hedefinde mecliste kurulacak izleme komisyonu olacak. Genel kurulda ilk olarak Türk Kızılay Kanunu görüşülecek. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri de 13. yargı paketi. Fon soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında TERA Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve TERA Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener'in de aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklandı. Şu ana kadar tutuklananların sayısı 61 oldu. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını yarın gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yol haritasının belirlendiğini söyledi. Sürecin her aşaması hukuk kuralları içinde, vatandaşlarımızın haklı hassasiyetleri çerçevesinde ortak akılla yönetilecektir, dedi. Yılmaz, sistemik riskin söz konusu olmadığını da bir kez daha vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, mağduriyetlerin giderilmesine yönelik yol haritasını açıkladı. El konulan taşınmazların ve hesaplardaki değerlerin mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla tasarruf mevduatı sigorta fonuna aktarıldığını söyledi. Borsa İstanbul'da ise 41 hisse senedinde manipülatif işlem tespit edildi. Bakan Gürlek, haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek, dedi. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilen fonlar için ilk ödemelerin nasıl yapılacağını netleştirdi. Buna göre A1 Kapital, Buls ve Pardus Portföy için süreci bu şirketler yönetecek. TERA, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy'ün tasfiye sürecindeki fonları içinse ara ödeme yapılacak. Milli İstihbarat Teşkilatı başarılı bir operasyonu imza attı. Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının faillerinden birini daha yakaladı. MİT,

0: Karakale Belediyesi'nin imar ve ruhsat işlemlerine yönelik rüşvet soruşturması kapsamında 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde de arama yapıldı. Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tutun şüpheli ölümüyle ilgili dava bugün başlıyor. Sanıklar ilk kez hakim karşısına çıkacak. Şarkıcının kızı tutuklu sanık Tuğyan Ülker Gülter, tasarlayarak Üssoy'a karşı kasten öldürmeyle suçlanıyor. İzmir'de böcek ilaçlaması yapılan apartmanda 1,5 yaşındaki Altay Toprak Kınalı'nın hayatını kaybetmesine ilişkin davada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. İki sanığın bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan 3'er yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi. Kararın açıklanması beklenen bir sonraki duruşma tarihi ise 18 Kasım'da. Tapu'da elden ödeme dönemi sona eriyor. Güvenli ödeme sistemi 1 Aralık itibarıyla zorunlu hale gelecek. Sistemle satış bedelinin güvenli şekilde aktarılması ve dolandırıcılık riskinin en aza indirilmesi hedefleniyor. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen yine Gazze şeridine saldırdı. Bir araca düzenlenen saldırıda 5 kişi katledildi, 15 kişi yaralandı. Olay yerinde can pazarı yaşandı. Soykırımcı İsrail'in Gazze şeridindeki saldırısında bir Filistinli gazeteci daha yaşamını yitirdi. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail işgalciler tarafından evler ve araçlar ateşe verildi. Suriye'nin Humus kentinde bir otobüs silahlı saldırının hedefi oldu. Suriye Devlet Ajansı Sana'ya konuşan Humus Sağlık Müdürlüğü kaynağına göre saldırıda en az 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. İngiltere Başbakanı Andy Burnham, ABD ordusunun da kullandığı Fairford hava üssü yakınlarındaki terör eylemi şüphesinde İran'ın rol aldığına dair güçlü göstergeler olduğunu söyledi. Gözaltına alınanların kefaletle serbest bırakılmasına ABD Başkanı Donald Trump tepki gösterdi. İran ise suçlamaları kesin bir dille reddediyor. Haberleri dinlediniz.
1: TRT Name. Hoş Sada.

ben savrulan küm. Saçıma ak

0: TRT Name.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Ankara Radyosu'nca hazırlanan TRT Name'de yayınlanan Musiki Bahçesi programından sizleri en derin sevgi ve saygılarımızla selamlayarak programımıza bugün de başladık. Günlerden Perşembe. Program yapımcımız Gülay Elden, tonmeşterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş, ben Nurten Demirkol
2: ve ben Didar Aliye Koyuncu. Bugün yine kendi günümüzde, kendi saatimizde sizlerle birlikteyiz. TRT Name'den sizlere canlı olarak ulaşmaktayız. Efendim, genç sesler köşemizde pırıl pırıl iki tane gencimiz var. Beray Damla İşkur ve Şenol Örsçüler bugün bizlerle birlikte olacaklar. Kendileriyle de ayrı ayrı sohbet edeceğiz. Hemen saz sanatçılarımızı takdim edelim efendim. Kemanda Ertuğrul Erhan, tamburda Eda Ersoy, violonselde Ahmet Dinleyen, klarnette Şükrü Kabak Bacı, kanunda Abdi Altınbaş, udda Gökhan Macit ve ritim sazda Bilal Bilke bugün bizlerle birlikteler. Hepsine çok teşekkür ediyoruz.
1: TRT Ankara Gençlik Korosu öğrencilerimiz, bunu vurgulayalım sevgili Didar'cığım. Kurumumuzun yıllar boyu bir ilkeli hizmeti, gençlik korolarımızdan öğrencilerimizi zaman zaman canlı yayınlarda, bantlarda konuk ediyoruz. Bugün de iki öğrencimiz var, isimlerini dile getirdin.
2: Evet, sizler önderlik ediyorsunuz onlara, ilmek ilmek istiyorsunuz. Abdi Altınbaş, kanun sanatçımız ve siz Nurten Demirkol, çok güzel istiyorsunuz öğrencilerimizi, çok da güzel yetişiyorlar.
1: Kurumumuza teşekkür ediyoruz.
2: Hüseyin'i makamında eserlerle başladık. İlk eserimiz Durmadan Aylar Geçer, Yıllar Geçer Gelmez Sesin eseriydi. Bestesi Bimen Şen'e, güftesi Fazıl Ahmet Aykaç'a ait olan bu güzel eseri genç arkadaşımızla beraber kıymetli Nurten Demirkol ve ben birlikte seslendirdik. Şimdi Nurten Demirkol mikrofon başına geçti ve yine aynı makamda bir şarkı seslendirecek. Zaman Olur Ki Hacle-i Visalinde diyecek, güftesi Faik Ali Ozansoy'a, bestesi Lemi Atlı'ya ait. Buyursunlar efendim.

0: Kıymetli Nurten Demirkol'un o güzel sesinden dinledik. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Hüseyin'i makamında şarkımız Lemi adlı bestesi. Zaman olur ki anın hacleyi visalinde dedi. Sesinize gönlünüze sağlık tekrar.
1: Bu şarkıyı çok seviyorum Didar'cığım. Yıl 87 TRT Ankara Radyosu Yetişmiş Ses Sanatçısı sınavında okuduğum 5 şarkıdan ve ilk kendim öğrendiğim notasını icra ettiğim 5 şarkıdan bir tanesiydi. O yüzden çok önemli ve benim için değeri olan bir beste. Aynı makamda yine çok güzel dinleyenlerimizi başka bir diyara alacağımız aynı makamda dedik. İshak Varon bestesi var sırada. Didar Aliye Koyuncu mikrofona geliyor. Baygın suların göğsüne yaslandı da bitap.

0: Didarcığım ağzına sağlık. Çok seviyorum bu makamı. Parklı diyarlar dedik, hakikaten gittik. Evet, bugün konuğumuz TRT Ankara Gençlik Korosu öğrencilerimiz. Sevgili Beray Damla İşkur ve Şenol Özçüleri ağırlıyoruz. Beray'cığım hoş geldin. Tanıtır mısın kendini bize, akranlarına?
1: Ben Beray Damla İşkur. 19 yaşındayım. Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde lisans 2 öğrencisiyim. Klasik Türk Müziği ses eğitimi okuyorum. Hı hı. Aynı zamanda burada TRT Ankara Radyosu Gençlik Korosu'ndayım. Çalışmalarıma evet. devam ediyorum.
0: Peki neler bekliyorsun gelecekten? Yine müzikle mi yol alacaksın? Nedir hedeflerin?
1: Müzikle yol alacağım. Zaten küçüklüğümden gelen bir hevesti içinde zamanla mesleğime dönüştü. Gelecekte de aynı şekilde müzikten ilerlemeyi düşünüyorum.
0: Umarız, dileriz, hayallerin, ümitlerin gerçekleşir. TRT bu dönemde yeni sezonda başladık geçtiğimiz hafta. Sevgili kıymetli hocamız, kanun sanatçımız, şef Abdi Altınbaş ile birlikte yeni sezon 2026-2020 sezonumuza merhaba dedik. Öğrencilerimizle yolumuz devam edecek. Evet. Peki şimdi ben sahne alacağım değil mi? Mikrofondayım.
2: Evet, şu an makamında bir eserimiz var şimdi. Hı-hı. Siz seslendireceksiniz. Nurten Demirkol mikrofon başına geçiyor. Efendim rast makamında dedik eserimiz Hacı Arif Bey'in bestesi. Hatırımdan çıkmaz asla ah düpeymanın senin diyecek. Buyursunlar efendim.

0: Hatırımdan çıkmaz asla ahdü peymanın senin. Bin yemin ettin azalim, yok mu insafın senin? Gönlümü yıktı temelden tiri müjganın senin. Aşkı mahveylemek mi lütfu ihsanın senin? Ne güzel bir güfte, ne güzel bir eser. Ve sizin güzel sesinizden dinledik. Gönlünüze sağlık, sesinize sağlık.
1: Teşekkür ederim Didercim. Uzun zamandır okumadığım bir şarkı Rast makamında dinleyenlerimize sunduk. Evet, canlı yayındayız. Musiki Bahçesi programı her perşembe sizler için saat 13'te Ankara Radyosu'ndan canlı yayınlanıyor. Tonmeisterimiz Levent Kent, yapımcımız Gülay Elden, stüdyo görevlisi arkadaşım Tolga Önbaş, teknik ekibimize teşekkür ediyoruz. Didar Aliye Koyuncu, Nihavent makamında bir şarkı sunuyor. Güfte İhsan Bey, beste Yesari Asım Arsoy. Çamlarda şafak rengi gibi gönlüme aktın diyecek Didar Aliye Koyuncu.

Sevgili dinleyenlerimiz, Musiki Bahçesi canlı yayınımız devam ediyor. Gençlik Korosu öğrencimiz Beray Damla İşkur Nihavent bir şarkı sunacak. Vecdi Bingöl ve Saadettin Kaynak ortak bestesi. Hatırla ey gönül hoş geçen demi. Öncesinde yine TRT Ankara Gençlik Korosu öğrencimiz, bu kez kemanda Şenol Örsçiler'in Nihavent makamındaki taksimini dinleyeceğiz. Şimdiden öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Ardından Didar Aliye Koyuncu, ben Nurten Demirkol ve sevgili Beray Damla İşkur kıymetli sazlarımız eşliğinde hareketli bir şarkıya bağlanacağız. Hareketleniyoruz. Nuri Halil Poyraz'ın sevilen Nihavent şarkısıyla bu blok sona erecek. Çamlıca yolunda, aşıkı kolunda, işleri yolunda, o benim sağımda, ben onun solunda, Çamlıca yolunda diyeceğiz. Ama önce gençlerimiz Şenol Örsçiler keman taksimi, ardından Beray Damla İşkur mikrofonda.

0: TRT Name.
1: Evet kıymetli dinleyicilerimiz, programımız tüm hızıyla devam etmekte ve yarılamış bulunmaktayız. Hemen tekrardan hatırlatalım. Efendim her perşembe bizler Moskvi Bahçesi ekibi olarak sizlerle buluşmak üzere TRT Name frekansında TRT Ankara Radyosu'nca hazırlanıp sunulan programımızla saat 13-14 sularında burada sizleri bekliyor oluyoruz. Birbirinden kıymetli saz sanatçılarımızla ve birbirinden güzel gençlik korosu öğrencilerimizle beraber. Saz sanatçılarımızı tekrardan bir hatırlatalım efendim. Kemanda Ertuğrul Erhan, tamburda Eda Ersoy, violonselde Ahmet Dinleyen, klarnette Şükrü Kabacı, kanunda Abdi Altınbaş, udda Gökhan Macit ve ritim sazda Bilal Bilge bugün bizimle birlikte. Ve demin de dinlediğimiz genç arkadaşlarımızdan Şenol Örsçüler de bizimle birlikte, sazlarımızla birlikte bize eşlik ediyor. Hazır ismini almışken de sohbetimiz için onu buraya almış olalım. Mikrofon başında şu an kendisi. Hoş geldin Şenol'cum.
2: Hoş buldum. Adım Şenol, soyadım Örsçüler. 17 yaşındayım. Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuyorum.
1: Çok güzel.
2: Bir yıldır TRT Gençlik Korosu'nda çalışmalara katılıyorum. Sevgili şefim Nurten Demirkol ve Abdi Altınbaş hocam ile çalışmalara gidiyoruz.
1: Çok güzel. Seni burada görmek çok güzel. Senin kemanını dinledik. Daha çiçeği burnunda bir öğrencisin anladığım kadarıyla.
3: Çok iyiydi ama.
1: Evet, hocam, çok güzeldi.
3: Çok iyiydi değil mi? Tebrik. Evet.
1: Evet, çok ellerine güzel, emeklerine güzel. Sağlık. Arkadaşına da çok güzel refakat ettin. Onun da sesine sağlık Beray'cığım, senin de. Şenolcuğum, ikinizin de ellerinize, emeklerinize sağlık. Geleceğe dönük planların nelerdir? Düşüncelerin, duyguların nelerdir? Arkadaşlarına ne önermek istersin?
2: Geleceğe karşı tabii ki de bu mesleği yapmak isteyen arkadaşlarıma, yaşıtlarıma usta sazlardan bolca dinlemelerini tavsiye ederim ve çok güzel çalışmayı tavsiye ederim.
1: Çok güzel bir tavsiye. Dinlemek bizim işimizin bel kemiği.
3: Sana kim yol gösterdi Şenol?
2: Hocam bana sevgili dedem Şenol Örsüler ve Baki Kemancı yol gösterdi.
1: Ne mutlu, ne güzel. Müzisyen bir aile. Kurumumuz çok kıymetli.
3: Evet.
1: Ne kadar güzel.
3: Ben de kutluyorum.
2: Teşekkür ederim.
3: Evladımıza.
1: Çok teşekkür ediyoruz Şenolcuğum. Senin yerini rica alabiliriz. Çok sağ olun. Evet, şimdi öğrencilerimize teşekkür ettik efendim. Programımız devam ediyor ve yine Nihavent makamında bir eserimiz var. Kıymetli Nurten Demirkol seslendirecek efendim. Güftesi Mustafa Sevilen'e, bestesi Yıldırım Gürses'e ait olan Hasretin Pınarı Çağlar İçimde eserini Nurten Demirkol'dan ve kıymetli saz sanatçılarımızdan dinliyoruz. Buyursunlar.

0: Hasretin pınarı çağlar içimde, kaybolan ümitler ağlar içimde, başları dumanlı dağlar içimde, ben ömrümü verdim, çilem dolmadı dedi. Kıymetli Nurten Demirkol'un o güzel sesinden, yorumundan dinledik. Sesinize, yüreğinize sağlık, sazlarımızın da ellerine sağlık. Ne güzel, ne kıymetli bir eserdi.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok da az çok icra ediliyor sanırım.
1: Az okunan bir beste. Uzun zamandır da okumamışım, elime aldım. Şimdi senin güzel yorumunu, sesini dinleyenlerimizle buluşturuyoruz. Bir Avni Anıl bestesi var, makam Rast. Bir göz aşinalığı var aramızda diyecek Didar Ali'ye koyunca mikrofonda yerini aldı efendim.

0: sevgili dinleyenlerimiz, Musiki Bahçesi, hatırlatalım. İlk kez radyosunu açan ya da şu anda radyosunu açan dostlar, Musiki Bahçesi programını, canlı yayınımızı dinliyorsunuz. Ankara Radyosu'ndan birlikteyiz her perşembe saat 13'te. Didar'cığım, hatırlatalım, randevularını ayarlasın değil mi dinleyenlerimiz?
1: Evet efendim, yapımcımız Gülay Elden, bugün Tom Meister'imiz Levent Kent ve stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş, hepsinin emeklerine sağlık diyoruz efendim. Sazlarımızı da tekrardan takdim edelim. Hepsi birbirinden kıymetli, hepsi canımız ciğerimiz. Kemanda Ertuğrul Erhan, tamburda Eda Ersoy, violonselde Ahmet Dinleyen, klarnette Şükrü Kabacı, kanunda Abdi Altınbaş, udda Gökhan Macit ve ritim sazda Bilal Bilke. Genç arkadaşımız yine kemanda bize eşlik ediyor. Şenol Örsçüler, affedersiniz efendim dilim sürüştü. Bugün bizlerle birlikteler, hepsine çok teşekkür ediyoruz.
0: Beray Damla iş kurdu, çok güzel okudu.
1: Genç arkadaşımız evet.
0: Harika, riskli bir eserdi. Tebrik ediyorum arkadaşımı ve ben yavaş yavaş yerimi alıyorum. Yavaş yavaş derken de hakikaten programımızı sonlandıracağız ama önümüzdeki hafta hatırlattık. Bir de lütfen TRT Name'yi ayarlayınız ve bizden ayrılmayınız. Anons
1: evet.
0: Sizde arkadaşım.
1: Evet efendim. Şimdi Saadettin Öktenay bestesi var. Güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait Hicaz makamında bir şarkı Nurten Demirkol seslendirecek. Kabahat benim mi diyecek? Buyursunlar.

0: Efendim, Saadettin Öktenay bestesini kıymetli Nurten Demirkol'un sesinden dinledik. Makamımız Hicaz'dı. Sana bir buğse vermedim diye nasıl kızarsın, istemedin ki? Beni sevdiğini nereden bilirdim? Bir kere olsun söylemedin ki demiş. Küçücük de bir sitem etmiş.
1: Evet.
0: Sesinize, gönlünüze sağlık.
1: Nazeden bir sevgili. Evet. Şimdi senin yine güzel yorumunu dinleyenlerimize bir kez daha buluşturacağız. Ardından veda edeceğiz birlikte. Klarinetçi İbrahim Efendi'nin Suzi Nak makamında bir şarkısını sunacağız. Sevgili arkadaşım Didar Ali'ye koyuncu mikrofonda. Geçti aylakım, geçti aylamı firakın canıma. Evet, buyursunlar.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, bu haftada Musiki Bahçesi programının sonuna geldik. Yapımcımız Gülay Elden, ton masterimiz Levent Kent, stüdyo görevlisi arkadaşım Tolga Önbaş. Çok teşekkür ediyoruz emeklerinize ve sazlarımız.
1: Evet, kemanda Ertuğrul Erhan, tamburda Eda Ersoy, violonselde Ahmet Dinleyen, klarnette Şükrü Kabacı, kanunda Abdi Altınbaş, udda Gökhan Macit ve ritim sazda Bilal Bilki. Genç arkadaşlarımız Beray Damla İşkur ve Şenol Örsçüler bugün bizimle birliktelerdi. Hepsine çok teşekkür ediyoruz efendim.
0: Ve haftaya aynı gün ve saatte değerli dinleyenlerimiz, program boyunca hatırlattık. Unutmayınız, Perşembe günleri bizimle randevunuz var. Saat 13'ü gösterdiğinde Ankara Radyosu'ndan sizler için ben ve canım arkadaşım Didar Aliye Koyuncu, elbette ki gençler köşemizde sevgili öğrencilerimizle sanatımızı icra edeceğiz. Yeniden birlikte oluncaya dek her şey gönlünüzce olsun efendim.
1: Evet, havalarda bozdu, lütfen sıkı giyininiz, sağlıcakla kalınız.
0: Sağlık çok önemli değil
1: mi? Evet, kesinlikle öyle.
0: Saygı sevgimizle hoşça kalın efendim.
1: Musiki Bahçesi'yle kalın.

0: Müziki Bahçesi.
1: Saat 14.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönemin 5. yasama yılı bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan meclis kürsüsünden milletvekillerine hitap edecek. Mecliste ilk gündem maddelerinden biri terörsüz Türkiye hedefi kapsamında kurulacak izleme komisyonu olacak. Genel kurulda ilk olarak Türk Kızılay Kanunu görüşülecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına hazır. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, açılış töreni kapsamında Atatürk anıtına çelenk bıraktı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Fon soruşturması sürüyor. Adalet Bakanı Akın Güllek, fon piyasasındaki yaşananlara yönelik yol haritasını açıkladı. El konulan taşınmazların ve hesaplardaki değerlerin yatırımcılar için kullanılmak üzere tasarruf mevduatı sigorta fonuna aktarıldığını söyledi. Borsa İstanbul'da ise 41 hisse senedinde manipülatif işlem tespit edildi. Bakan Güllek, haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek dedi. Organize vergi kaçakçılığı ve bağlantılı mali suçlarla mücadele güçleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Vergi Denetim Kurulu bu amaçla iki yeni ihtisas birimini devreye aldı. Faaliyete başlayan birimlerle vergi denetimlerinde ihtisaslaşma artacak. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Sincar bölgesinde devlet otoritesinin sağlanmasına yönelik adımların memnuniyetle karşılandığını belirtti. Bakanlık, DAEŞ'la mücadele kapsamında kullanılan Başika Zilkan yerleşkesinin kademeli olarak Irak makamlarına devredileceğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısı Kayseri 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde yapıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın yoğun enerji diplomasisi sürüyor. Bakan Bayraktar, Rusya'nın devlet nükleer enerji şirketi Rosatom Genel Müdürü Alexey Lihachev'le bir araya geldi. Görüşmede Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde gelinen son durum değerlendirildi. Başkent Ankara'da hazırlıkları devam eden Esenboğa metro hattı 12 istasyonla hizmet verecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, hat saatte 120 kilometre hıza sahip olacak dedi. Proje kapsamında Pursaklar Esenboğa kesiminde depo, atölye ve park alanı da inşa edileceğini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla video paylaştı. Gelin yaşlılarımızı arayalım, ziyaret edelim çağrısı yaptı. Türkiye'de yaklaşık 2 milyon 65 yaş üstü vatandaşın tek başına yaşadığını belirten Göktaş, bağlar yaşlandıkça daha da anlam kazanıyor dedi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında eski Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas çapraz sorgulandı. Belediyedeki karanlık ağı ifşa etti. Operasyon öncesinde olağanüstü gayri resmi toplantı yapıldığını anlattı. Abbas, Genel Müdür Yardımcısı Doğan Hamit Doğruer'in usulsüz

Kıymetli TRT Name dinleyenlerimiz, radyolarınızın başına hepiniz hoş geldiniz. İstanbul Radyosu Müzik Stüdyosu'ndan, Stüdyo Name programından sevgiyle selamlıyoruz her birinizi. Ben Esra İçöz, kıymetli arkadaşlarım Çağlar Fidan, Hamide Uysal, Harun Gürbüz, Semra Karakuş ile birlikte, değerli arkadaşım Teoman Volkan Özselçuk'un hazırladığı, beğeneceğinizi umduğumuz bir repertuarla yine karşınızdayız. Programı hazırlayan Sevilay Tunalı, Ton Meister'imiz Alican Vatanperver, teknik yönetmenimiz Ferhat Özdemir. Stüdyomuzda bulunan saz sanatçısı arkadaşlarım kemanda Talat Er, violonselde Dilek Yüzlüer, kanunda Bora Dicle, udda Özge Nadire Akgül, tamburda Hulusi Babalık, neyde Ali Osman Erdoğdular, klarnette Ali Çeliksu, ritim sazda Muhammed İzgi. Evet, programımıza Refik Fersan'ın Nihavend Peşrevi'nin ardından koro olarak seslendireceğimiz beste ve güftesi Sadi Hoşses'e ait yine Nihavend makamında bir şarkıyla başlıyoruz. Ağlamakla inlemekle ömrüm gelip geçiyor diyeceğiz.

Aklımda sen, fikrimde sen, kalbimde, ruhumda sen. Dramalı Hasan Hasküler'in Nihavend makamındaki eseriyle seslendik sizlere. Bugünkü programımızda Dramalı Hasan Hasküler ve Sade Hoş Ses eserleri var efendim. Bunu da belirtelim. Evet. Şimdi sizler için ben bir Sade Hoş Ses değil, Dramalı Hasan Hasküler bestesi seslendirmeye çalışacağım. Sana bilmem ki neden hiç doyamam, seni yıllarca da sevsem doyamam.

0: Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Sıradaki solistimiz Semra Karakuş. Semracığım mikrofon başında. Şarkıların anonsunu senden alabilir miyiz?
1: Tabii ki kıymetli dinleyicilerimiz için dramalı Hasan Hasgüler'e ait Nihavend makamında bir eser seslendireceğim. Ya Rab, kalbimin sahibi nerede?

Teşekkür ediyoruz Semra'cığım, ağzına sağlık. Değerli dinleyenlerimiz, sırada Hicaz makamında bir eser var. Güfte ve bestesi Sadi Hoşses'e ait. Gülmedi şu bahtım, gülmedi gitti. Sevdiğim her şeyi el aldı gitti. Ben sizler için seslendirmeye çalışacağım.

0: Teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık.
1: Ağzına sağlık.
0: Evet kıymetli dinleyenlerimiz, sırada hep birlikte okuyacağımız bir eser var. Sade Hoşses'e ait beste ve güftesi. Akşam olur, sabah olur, yar gelmez.

0: Değerli TRT Name dinleyenlerimiz, İstanbul Radyosu'ndan sunduğumuz Stüdyo Name programımız devam ediyor.
1: Bir şey düzelteyim.
0: Evet.
1: Dramalar sana aitti. Akşam olursa boldur. Sadece
0: yanlış
1: o ses yanlışlıkla.
0: Evet, yanlış söyledik. Hemen düzeltelim. Evet. Özür diliyoruz. Zaten dinleyenlerimiz o kadar dikkatliler, evet, ki kesinlikle fark etmişlerdir. Evet. Semra'cığım, şimdi senden hangi eseri dinleyeceğiz?
2: Evet, yine kıymetli dinleyicilerimizin çok sevdiğini tahmin ettiğim bir eser var sırada, okuyacağım. Sadi Hoşses'in Hüzzam makamında bir şarkısı. Seni, sesini, gözlerinin rengini unutabilsem.
0: Öncesinde de kıymetli arkadaşımız Ali Çeliksu'dan bir klarnet taksimi dinleyeceğiz.

0: Sesine sağlık, yüreğine sağlık Semra'cığım.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Sırada yine Hüzzam makamında bir eser var. Bu sefer solistimiz Çağlar Fidan olacak. Çağlar'cığım, bu arada seni tebrik etmek istiyorum. Çok yakın bir zamanda evlendirdik Çağlar'ı.
2: Evet.
0: Hepimizin adına ben tebrik etmiş olayım
2: çok
0: tekrar.
2: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın.
0: Şarkının anonsunu da dinleyelim.
2: Tabii ki. Sade Öz Sesim şarkısını seslendireceğim. Aynı makamda Hüzzam. Ne dökmek istesem yaş var, ne çeşme anımda fer kaldı.

Şimdi de dramalı Hasan Has Güler'in bir şarkısı var. Rast makamında o da. Açılan bir gül gibi, gir kalbe gönül gibi.

0: teşekkür ediyoruz Çağlar'cığım.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ağzına sağlık. Birlikteliğimiz, sıradaki solistimiz Hamide Uysal'ın seslendireceği eserlerle devam ediyor değerli dinleyenlerimiz.
2: Merhabalar.
0: Hoş geldin mikrofona.
2: Hoş bulduk Esra'cığım.
0: Merhaba. Eserlerini dinleyelim senden.
2: Evet, ilk eserimiz Kürdili Cazkar makamında Sade Hoşses'e ait müziği. Sözleri Faik Ali Ozansoy'a ait. Yıldızlı Semalardaki Haşmet Ne Güzel Şey.
0: Öncesinde Talat Er ve Bora Dicle'nin birlikte icra edecekleri bir taksim dinleyeceğiz. Kanun ve Keman Taksimi.

0: Ağzına sağlık. Bir eser daha var sırada.
1: Evet, Ras makamında Dramalı Hasan Haskiler'in Bahar Gelir Bülbül Öter adlı şarkısını seslendireceğiz.

0: Teşekkür ediyoruz Hamideciğim. Gönlüne yüreğine sağlık. Değerli dinleyenlerimiz, programımızın son solisti Teoman Volkan Özselçuk. Uşak makamında bir şarkı seslendirecek öncelikle.
1: Evet. Müzik, beste Dramalı Hasan Askiler'e ait. Sözler Cenani Kandiye'ye ait. Çok güzel bir Uşak şarkı. Sevdim diye zalim seni, beyhude ondum.
0: Öncesinde yine bir taksim dinleyeceğiz. Evet. Bir Ney Taksimi Ali Osman Erdoğdu'lardan.

Teşekkür ediyoruz Teomancığım. Sesine sağlık. Değerli dinleyenlerimiz, İstanbul Radyosu'ndan sunduğumuz Stüdyo Name programının sonuna geldik. Ben Esra İşöz. Değerli arkadaşlarım Çağlar Fidan, Hamide Uysal, Harun Gürbüz, Semra Karakuş, Teoman Volkan Özselçuk sizlerle birlikte olduk. Programı hazırlayan Sevilay Tunalı, Ton Meister'imiz Alican Vatanperver, teknik yönetmenimiz Ferhat Özdemir'di. Stüdyomuzda bulunan saz sanatçısı arkadaşlarım kemanda Talater, violonselde Dilek Yüzdüer, kanunda Bora Dicle, Ud'da Özge Nadire Akgül, tamburda Hulusi Babalık, neyde Ali Osman Erdoğdular, klarnette Ali Çelik Su, ritim sazla Muhammed İzgi vardı. Son eserimizle sizlere veda edeceğiz. Dramalı Hasan Hasgüler'in bir şarkısı. Gelmez oldu hiç sesin, söyle canım neredesin diyeceğiz. Yeniden buluşuncaya dek sevgiyle kalın, hoşça kalın.

sevilen şarkıları radyomuzun kıymetli seslerinden dinlemek isterseniz her gün 18 haberlerinin ardından Akustik Name programında buluşalım.

0: TRT Name.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye'nin gücüne güç kattığını söyledi. Tarihi mutabakat Türkiye'nin hasımlarını üzmüş, onları hayal kırıklığına uğratmıştır dedi. Yeni yasama yılı açılışında hitap eden Erdoğan, sürece katkılarından dolayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclisteki mevcut siyasi çeşitlilikle bu dönemin yeni anayasa girişimi için en ideal dönem olduğunu söyledi. Yeni ve sivil bir anayasa hedefi, Türk demokrasisinin rüştünü ispat mücadelesidir, herkes için samimiyet sınavıdır dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun üstesinden başarıyla geldiklerini söyledi. Meseleyi sermaye piyasası kuralları içinde ve adaleti gözeterek süratle çözdüklerini vurguladı. Bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine fırsat vermeyeceğiz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, fon soruşturması ile ilgili iddiaların tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini söyledi. Soruşturma kime kadar gidiyorsa gitsin mutlaka hesap sorulmalıdır dedi. Kurtulmuş, yeni yasama yılı açılışında hitap etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener'in aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklandı. Dosyadaki tutuklu sayısı 61'e yükseldi. Sermaye Piyasası Kurulu, tasfiye edilen fonlar için ilk ödemelerin nasıl yapılacağını netleştirdi. Buna göre 7 portföy şirketinden 3'ü ödemelerine para piyasası fonlarından başlayacak. Kalan 4 şirketteki fonların yatırımcıları içinse ara ödeme yapılacak. Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altındaysa tamamı, 1 milyon lira veya üzerindeyse en fazla 1 milyon ödenecek. Evim sistemi olarak bilinen tasarruf finansmanında yeni dönem bugün başladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, sistemdeki riskleri azaltmak ve tasarruf sahiplerinin birikimlerini daha güvenli varlıklarda değerlendirmek amacıyla yeni kurallar getirdi. Sözleşme sayıları sınırlandırıldı, fonların yatırım yapabileceği araçlar yeniden belirlendi. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest Güneydoğu'nun ikinci gününde festival alanındaki standları gezdi. Gençlerin geliştirdiği projeleri tek tek inceledi, yarışmacılarla sohbet etti. TRT Haber'in canlı yayın konuğu olan Bayraktar'ın odağında Türkiye'nin yerli ve milli teknoloji hamlesinin merkezindeki gençler vardı. Milli İstihbarat Teşkilatı başarılı bir operasyona daha imza attı. Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faili yakalandı. MİT, kırmızı bültenle aranan fail Ömer El Hatibi, deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Yenişehir ve Mezitli Belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki müzakerelerde ilerleme kaydedilmesi beklenirken Amerikan basını görüşmelerin tıkandığını duyurdu. İddiaya göre Amerika, İran heyetine ülkeyi derhal terk edin dedi. Tahran ise bu iddiayı yalanladı. Gazze'de İsrail'in saldırılarında yıkılan binaların altında kalan 105 Filistinli'nin daha naaşına ulaşıldı. Yaklaşık 3 yıl sonra yakınlarının cansız bedenine ulaşan aileler gözyaşları içinde cenaze töreni düzenledi. Katil İsrail, işgal altındaki

Dış şeriatı da baskınlarını sürdürdü. İsrailli işgalciler zeytin hasadına sayılı günler kala geniş tarım arazilerinde ateşe verdi. Alevler yüzlerce zeytin ağacını etkiledi. Haberleri sunduk.

ya sevince geç kaldım. Ya sevmeyi bilmedim yıllarca, ya sevince

Ben de bir zamanlar sevildim ama seninki düpedüz vurgun sayılır. Ne kadar zulmetsen ah etmem sana.

0: TRT Name.
1: Şef Gültekin Aydoğdu'nun yöneteceği Sultaniye Gahfası'nı dinleyeceksiniz. Ara taksimini Kanun'la Mehmet Öner yapacak.

0: Şef Gültekin Aydoğdu'nun yönettiği Sultaniye Gahfası'nı dinlediniz. Ara taksimini kanunla Mehmet Öner yaptı.
1: Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

Türk musikisinin büyülü namelerine konu olmuş. Sevgi, dostluk, vefa, özlem, hasret, aşk, mevsimler, yıllar ve daha nicelerini değerli konuklarımızla her hafta ele alıp engin namelerle buluşturuyoruz. Murat Seçkin'in hazırlayıp sunduğu Şarkıların Rengi her hafta pazartesi günü saat 13'te TRT Name'de.

0: CRC Name.
1: Saat 6.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler.

Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan sorunun üstesinden başarıyla geldiklerini söyledi. Meseleyi sermaye piyasası kuralları içinde ve adaleti gözeterek süratle çözdüklerini vurguladı. Erdoğan, bu konunun iktisadi güvenliğimize ve toplumsal barışımıza yönelik bir tehdit unsuruna dönüşmesine fırsat vermeyeceğiz dedi. Fon soruşturmasında Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarp Yener'in de aralarında olduğu 5 şüpheli tutuklandı. Böylece dosyadaki tutuklu sayısı 61'e yükseldi. Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül'ün de şüpheli sıfatıyla ifadesi alındı. 12 şüphelinin ise adliyedeki işlemi sürüyor. Sermaye Piyasası Kurulu tasfiye edilen fonlar için ilk ödemelerin nasıl yapılacağını netleştirdi. Buna göre 7 portföy şirketinden 3'ü ödemelerine para piyasası fonlarından başlayacak. Kalan 4 şirketteki fonların yatırımcıları için ise ara ödeme yapılacak. Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altındaysa tamamı 1 milyon lira veya üzerinde ise en fazla 1 milyon lira ödenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan son günlerde AK Parti'ye yönelik bir saldırı kampanyası başlatıldığını söyledi. Erdoğan, Ankara'da AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Mahalle Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na hitap etti. Adı gibi AK ve PAK olan bu tertemiz hareketi lekelemek için her yolu deneyen ahlaksızlıkları milletimizin takdirine havale ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidar karşıtlığı üzerine kurulu cephe siyasetinin raf ömrünü dolduğunu söyledi. Yeni yasama yılının açılışında Meclis Genel Kurulu'nda hitap eden Erdoğan, siyasetin milli menfaatlerde tam bir mutabakat zemininde buluşabilmesi gerektiğini belirtti. Biz buna Büyük Türkiye Mutabakatı diyoruz dedi. Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye'nin hasımlarını hayal kırıklığına uğrattığını da vurguladı. Bugün terör bitme noktasına geldi ifadesini kullandı. Sözü yeni ve sivil anayasa hedefine getiren Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin darbe ürünü 1982 anayasası ayımından kurtulması gerektiğini vurguladı. Yeni anayasa konusu Türk siyasetinin önünde bir imtihan kağıdı olarak duruyor dedi. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın Sincar bölgesinde devlet otoritesinin sağlanmasına yönelik adımların memnuniyetle karşılandığını belirtti. Bakanlık, DEAŞ'la mücadele kapsamında kullanılan Başika Zilkan yerleşkesinin kademeli olarak Irak makamlarına devredileceğini açıkladı. MSB'nin haftalık basın bilgilendirme toplantısı Kayseri 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde yapıldı. Milli İstihbarat Teşkilatı başarılı bir operasyona daha imza attı. Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faili yakalandı. MIT, kırmızı bültenle aranan fail Ömer El Hatibi deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakalayarak Türkiye'ye getirdi. Mersin Büyükşehir'le Yenişehir ve Mezitli belediyelerine yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. 3 belediyede yaklaşık 1 milyar 447 milyon lira kamu zararı oluştuğu belirlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçerli 2 ilçe belediye başkanının da aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. Manisa'nın Soma ilçesinde özel bir işletmeye ait madende göçük meydana geldi. Göçükte bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi kurtarıldı. Mahsur kalan 4 kişiye ulaşma çalışması sürüyor.

Başkanı Trump yine İran'ı bombalamakla tehdit etti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise diyalogdan kaçınmayacaklarını söyledi. Amerikan basını görüşmelerin tıkandığını duyurdu. İddiaya göre Amerika Birleşik Devletleri İran heyetine ülkeyi derhal terk edin dedi. Tahran bu iddiayı yalanlarken İran'da 46 kurum savaş hazırlıkları için harekete geçtiği duyuruldu. Haberleri dinlediniz.

Evet kıymetli dinleyenlerimiz, iyi akşamlar diliyorum sizlere. TRT Ankara Radyosu'nca hazırlanan Akustik Name programından hepinize saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bu akşam program yapımcımız Aslı Boler, tonmeisterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve ben Alper Diler. Stüdyomuzda bana eşlik eden çok değerli saz sanatçılarımız var. Kemanda Korhan Gülderen, kanunda Cemil Atikoğlu, klarnette Salih Çağlar, bas gitarda Mustafa Kampçak, klavyede Kazım Batur Ertem ve ritim sazlarda Evren Kaya, Kemal Kartal bizlerle. Değerli dinleyicilerimiz, hemen programımızın başında belirtmek isterim. Tekrar yayınımız bu gece saat 12'de sizlerle Radyo TRT Name'de sizlerle olacak. Bunu da sizlere tekrarlamak istiyorum. Yayınıma çok değerli bestekar, Ankara Radyosu'nun değerli müntesiplerinden Selahattin İnal'ın çok güzel bir Nihavend eseriyle başladım. Ahımı hicranımı sakladım, gizli tuttum, gönlümü yıllar yılı hayalinle avuttum dedik. Ve bu Nihavend eserden sonra yine büyük bir usta Saadettin Kaynağ'ın Nihavend tangosunu sizlere okumaya çalışacağım. Fantazi bir eser, bir film şarkısıdır efendim. Aşk böyledir. Aşk böyledir, böyledir aşk, böyledir.

Böyledir aşk, böyledir aşk, böyledir.

0: TRT Name.
1: Evet, şimdi güftesini büyük şair Ümit Yaşar Oğuzcan'ın yazdığı, bestesini Avni Anıl'ın yaptığı muhteşem bir nihavend eserle sizlerin karşısına geçeceğiz. Kıymetli dinleyenlerim, benim de çok sevdiğim bir eser. O yüzden bu eseri evvela saz arkadaşlarıma armağan ediyorum ve ailelerine armağan ediyorum. Onların da çok sevdiği bir şarkı olduğuna eminim. Biraz kül, biraz duman, o benim işte.

Evet, Avni Anıl'ın bu muhteşem bestesi ve Ümit Yaşar Oğuzcan'ın bu muhteşem şiirinde sizlere okumaya çalıştık. Şimdi yine çok güzel bir nihavent eser geliyor. Bu eseri de değerli eşim Didem Diler'e ve oğlum Alparslan Diler'e armağan etmek istiyorum. Felek beni kul eyledi.

0: TRT Name.
1: Evet, yine bir Avni Anıl, Ümit Yaşar Oğuzcan eseriyle, Nihavent bir eserle yine sizlerin huzurlarındayız. Çok sevdiğim bir şarkı ve bu şarkıyı Nihavent makamına bu bölümde son vereceğiz. İçimde nice uzun yılların özlemi var. Bu gece efkarlıyım. Ağla gitar, çal gitar.

Evet efendim, bu güzel fantezi eseri de sizlere okuduk. Şimdi Hicaz makamına geçeceğiz. Hicaz makamında güzel eserler hazırlamaya çalıştım. Hem şarkılar hem de türküler okumaya çalışacağım dilim döndüğü kadarıyla. Muzaffer İlkar'ın bestesini ve güftesini yaptığı çok güzel bir, benim severek okuduğum bir Hicaz eser. Bu eserin öncesinde klarnetle Salih Çağlar'dan Hicaz makamına giriş taksimini dinleyeceğiz. Beni canımdan ayırdı, gönlümü yıktı temelden. Seni sevmek de suçmuş ki bilmedim, yandım ezelden.

0: TRT Name.
1: Evet, Muzaffer Yıkar'ın bu güzel şaheserinden sonra şimdi Erdoğan Berker'in ve güftesini Mehmet Erbulan'ın yazdığı Hicaz makamında çok güzel ve popüler bir şarkıya geçeceğiz. Bu şarkıyı da şarkılardan fal tutanlara gönderiyorum. Şarkılardan fal tuttum ikimize kaç kere.

Evet, şarkılardan da fal tuttuk. İnşallah güzellikler gelsin her zaman. Dileklerimiz, dualarımız hep güzel olsun, hayırlı olsun. Şimdi Hicaz makamında bir türküyle sizlerin huzurunda olacağız. Fahri Kaya'na ait, Malatyalı Fahri'ye ait. Ayrılık ateşten bir ok diyeceğiz.

0: TRT Name.
1: Evet, türkülerle devam edelim. Madem Fahri Kayağan'dan güzel bir Hicaz türkü okuduk, dilim döndüğü kadarıyla sizlere bir iki türkü daha okumaya çalışayım. Yakın zamanda kaybettiğimiz ve önceki haftalarda ölüm yıl dönümünü andığımız değerli Kırşehir'in büyük ozanı Neşet Ertaş'ın güzel okuduğu, güzel icra ettiği ve ondan alınan, kaynak kişi olan Neşet Ertaş'tan alınan ve Nida Tüfekçi'nin derlediği bir Kırşehir türküsü okumaya çalışacağım sizlere. Bu türküyü de ablam Gülsem Adiler'e ve eşi Mehmet Özçilsal'a armağan etmek istiyorum. Zülüf dökülmüş yüze diyeceğiz.

0: TRT Name.
1: Efendim bugün yine beğeneceğiniz umduğumuz eserler seçtik. Şarkılar, türküler okumaya çalıştık. Neşet Ertaş'ı da rahmetle anıyoruz tekrardan. Kıymetli dinleyicilerimiz, programımızın son dakikalarına ulaştık. Bu akşam sazlarıyla bana eşlik eden çok kıymetli sanatçılarımız: kemanda Korhan Gülderen, kanunda Cemil Atikoğlu, klarnette Salih Çağlar, bas gitarda Mustafa Kampıçak, klavyede Kazım Batur Ertem ve ritim sazlarda Evren Kaya, Kemal Kartal'a tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Program yapımcımız Aslı Boler, ton masterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve solistiniz ben Alper Diler. Sizlere son bir türküyle veda edeceğiz. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın diyoruz ve Neşet Ertaş'ın çok güzel bir türküsünü sizlere okuyacağız. Bahçe duvarından açtım.

0: Mikrofon başında ben Muhammed Çevik.
1: Ben Tülay Tüzün.
0: Bugünkü yayınımızı hazırlayan Melek Hancı ve teknik yönetimde Ferhat Özdemir sizlere sesimizi ulaştırıyor.
1: Bu güzel Ekim ayının ilk akşamında sizlerle birlikteyiz ve bugün yine birbirinden kıymetli sanatçılarımızın arşivlerimizdeki kayıtlarından seçtiğimiz şarkılarla 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız.
0: Yayınımıza Ferah Feza makamından eserlerle başlıyoruz. İlk olarak Muallim İsmail Hakkı Bey'in bestelediği Hakan Güngör'ün Kanun Taksimi eşliğinde Selma Sağbaş'ın güzel yorumuyla dinleyeceğiniz Bir Beyaz Zambak Hayal Ettim Ben Seni adlı eserle başlıyoruz.
1: Hemen ardından da güftesi Necdet Rüştü Efe'ye, bestesi Lemi Atlı'ya ait Ferah Feza makamındaki bir başka güzel eseri dinleyeceksiniz. Dinlendi Başım Dün Gece Bir Parça dizinde Faruk Salgar'ın Duru ve Asil yorumuyla sizlerle olacak.

0: Saatimiz 19.9'u gösteriyor sevgili dinleyenler. Faruk Salgar'ın ardından önce Kadri Şarman'ın seslendirici bir eserle devam ediyoruz birlikteliğimize.
1: Hatırla ey gönül, hoş geçen demi. Bestesi Saadettin Kaynağı, güftesi Vecdi Bingöl'e ait bu nihavend eserin.

Bestesi Kemani Reşat Erer'e ait bu Nihavend eseri Şeniz Güneş'ten dinledik. Şimdi bestesi Hacı Arif Bey'e, güftesi Mehmet Sadi Bey'e ait olan Nihavend eseri Nazan Sıvacı'dan dinleyeceğiz. Uyur daim, uyanmazdı benim bahtı siyehkârım.

0: Ali Bey'e ait olan bu nihavend eseri Hamide Uysal'dan dinledik.
1: Birlikteliğimize Aylin Şengün Taşçı'nın seslendiriciği Lemi Atlı'nın eseriyle devam ediyoruz. Nedir a sevdiğim, söyle bu halin.

Bestesi Bimen Şen'e ait olan bu nihavend eseri Esma Başbuğ'dan dinledik. Ve şimdi bestesi Kadri Şençalar'a, güftesi Vecdi Bingöl'e ait olan nihavend eseri Eliz Avaroğlu'ndan dinleyeceğiz. Ey güzel İstanbul, benim sevgili yarim.

0: senin. Hayır.
1: Birlikteliğimizin yarım saati geride kaldı. Saatimiz 19.36'yı gösterirken akşamın sesinde Dilek Türkan'ı dinledik Bülbül kantosuyla.
2: Ve şimdi bestesi Vecdi Seyhun'a, güftesi Hüseyin Aydın Kaya'ya ait Nihavend eseri Güzin Değişmez'den dinleyeceğiz. Hatırlar mısın? Beni bir zamanlar ne kadar severdin?

Bestesi Murat Aydemir'e, güftesi Mustafa Cem Pehlivan'a ait bu Kürdi eseri Ezgi Köker'den dinledik. Ve şimdi beste ve güftesi Saadettin Kaynağı'a ait olan muhayyer eseri Elif Güreşçi'den dinleyeceğiz. Esmerim, kıyma bana.

0: Ah Edip, inlerim gurbet elinde. Necmettin Yıldırım'dan dinledik Celal Erten'in güftesi, Kadri Şençalar'ın Hicaz bestesiydi.
1: Ve şimdi bestesi Yıldırım Gürses'e, güftesi Mustafa Sevilen'e ait Hicaz şarkıyı Serdar Kaşıkçılar'dan dinleyeceğiz. Körfez'deki 3-5 güzel söylesinler şarkı gazel.

0: Saatler 20'ye doğru ilerliyor sevgili dinleyenlerimiz ve akşamın sesi TRT Name'de devam ediyor. Benim yarim gelişinden bellidir dedik. Cengizhan Sönmez'e eşlik ettik. Karacaoğlan'ın dizelerini Saadettin Kaynak Hicaz makamında bestelemişti.
1: Ve şimdi Fatih Erkoç'tan Hicaz bir türkü dinleyeceğiz. Erkek

0: Bestesi Kadri Şençalar'a, güftesi Necdet Atılgan'a ait bu hüzzam eseri Bahadır Özüşen'den dinledik.
1: Şimdi Esra Üçyüz'e kulak veriyoruz. Mehmet Erbulan'ın dizelerini İsmet Nedim Muhayyer Kürdi makamında bestelemiş. Kime derdim söyleyeyim halden bilmezse.

0: Birlikteliğimizde Umut Akyürek konuğumuzdu. İsmet Nedim'in Hikmet Münir Ebcioğlu'nun dizeleriyle bestelediği Kürdi şarkıyı seslendirdi. Kapris.
1: Şimdi beste ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait Kürdili Hicazkar eseri İhsan Güvenç'ten dinleyeceğiz. Ne o bensiz edebilir, ne temellik gidebilir.

0: rüyalarda buluşuruz. Of. Bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla.
1: Zeki Müren'den dinledik. Aşkın Tuna'nın güftesini yazdığı Halil Karaduman'ın Sevilen Yavent şarkısıydı. Rüyalarda buluşuruz.
2: Ve şimdi bestesi Selçuk Tekay'a, güftesi Sami Derin Tuna'ya ait Uşak eseri Emel Sayın'dan dinleyeceğiz. Baharı beklerken ömrüm kış oldu.

Bestesi Zekai Tuncay'a, güftesi Cemal Safi'ye ait olan bu uşak eseri Muazzez Abacı'dan dinledik. Ve şimdi bestesi Metin Everes'e, güftesi Sadık Atay'a ait olan Tahir makamındaki eseri Hülya Sözer'den dinleyeceğiz. Sen benim özlediğim, yıllarca beklediğim...

0: Taner Şener şarkısında Hüner Coşkuner mikrofondaydı. Nihavend bir eserle geçti ömrün ilkbahar.
1: Şimdi bestesi Turhan Taşan'a, güftesi Yalçın Benlicen'e ait Kürdi eseri Serap Mutlu Akbulut'tan dinleyeceğiz. Ne aşk kaldı ne de bir iz.

0: Bestesi Suat Sayın'a, güftesi Faruk Nafiz Çamlıbel'e ait Kürdi eseri Ayşe Tunalı'dan dinledik.
1: Ve şimdi birlikteliğimizde Mutsel Öztürk'ün güftesini yazıp bestelediği Nihavend şarkıyla devam ediyoruz ve Hasan Eylen'e kulak veriyoruz. Elveda bütün hatıralar.

0: Necdet Tokatlıoğlu'na Güftesi Türkan Ateş'e ait Muhayyer Kürdi eseri Aslı Pakalınlar'dan dinleyeceğiz.
1: Ve bu eserle de akşamın sesi programını sonlandıracağız. Gönüllerinizdeki o eski ve güzel hatıraları tazelemeye, sonbaharın bu huzurlu akşamında ruhunuzu musiki ile dinlendirmeye gayret ettik. Umuyoruz ki seçtiğimiz eserler hayatın hızlı akışında sizler için dingin ve keyifli bir mola olmuştur. Misafirperverliğiniz için teşekkür ederiz diyelim.
0: Yayının başından bu yana mikrofon başında ben Muhammed Çevik.
1: Ben Tülay Tüzün.
0: Programı hazırlayan Melek Hancı ve teknik yönetimde sesimizi sizlere ulaştıran Ferhat Özdemir'le birlikte stüdyomuzdan ayrılıyoruz.
1: Her şey gönlünüzce olsun. Keyifli, güzel bir akşam diliyoruz sizlere. Hoşçakalın sevgili
0: dinleyenler. Hoşçakalın.

0: Kadehinde zehir olsa ben içerim bana getir. Erol Sayan'ın Hikmet Münir Ebcioğlu'nun dizeleriyle bestelediği Muhayyer Kürdi eseri Süheyla Eren'den dinledik.
1: Ve şimdi bestesi ne?

Renkli konukları, keyifli sohbetleri, canlı müzik icralarıyla her dem nefes programı gönüllerinizde yeni ufuklar açacak. İstanbul Radyosu Saz Sanatçıları Tanju Erol ve Furkan Necipoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Her Dem Nefes, çarşamba günleri saat 13'te TRT Name'de.

TRT Name. Diruni Ahenk.

0: Değerli TRTname dinleyicilerimiz, TRT İstanbul Radyosu'ndan yayınladığımız Deruni Ahenk programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Oğuz Unutulmaz, tonmeisterimiz Birsel Acar, kanun sanatçısı değerli arkadaşım Onur Asım Şen Ocak ve programı hazırlayıp sunan ben Pınar Piji, sizlerle yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Edirne'den Ardahan'a kadar yurdumuzun her yanında yaşayan, dillerden düşmeyen, hikayelerini konu alan en güzel türkülerimizle sizlere sesleneceğiz bu akşam.
1: Değerli TRTname dostlarımız, hepinize müzikle dolu güzel bir akşam diliyoruz. Programımıza hoş geldiniz.
0: Karadeniz'imizin coşkun dalgaları, Ege'mizin zeytin kokusu, İç Anadolu'muzun bozkırları, Doğu Anadolu'muzun dağları ve Güney Anadolu'muzun bereketli ovalarından kopup duygularımıza eşlik edecek türkülerimiz. Ve ilk türkümüz misler gibi gül kokan Isparta'mızdan geliyor. Evlerinin önü Mersin.

izlerini taşır türkülerimiz. Aşıklarımızın, ozanlarımızın dillerinden dökülen sözleriyle düşündürür, sazlarında tınlayan ezgilerle duygulandırır ve siz değerli dinleyicilerimizi ait olduğu coğrafyanın ruhuyla buluşturur türkülerimiz. İlk türkümüzün heybetli ezgilerinden sonra ikinci türkümüz tapınakları ve antik kentleriyle tarih kokan Aydın'ımızdan. Eklemedir Koca Konak.

Türkülerimizden etkilenmemek mümkün değil. Yurdumuzun hangi yöresi olursa olsun, hepsinin kendine özgü bir melodik ve ritmik yapısı var. Hepsi birbirinden güzel ve değerli. Ve sıradaki türkümüz, pırıl pırıl bozkırları ve doğal güzellikleriyle Erzincan'ımızdan geliyor. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım?

Türkülerimiz nesilden nesile kurulan en güçlü bağlardan biridir. Geçmişte yaşanan hayatları hikayelerle bizlere kadar taşır. Bazen bir ninnede, bazen bir ağıtta, bazen de bir oyun havasında yaşamın ta kendisini dile getirir türkülerimiz. Sırada Tokat'ımızdan çok güzel bir türkümüz var. Hey 15'li, 15'li, Tokat yolları taşlı.

0: Türkülerimiz şahane değil mi Pınar?
1: Evet.
0: Türk müziği repertuarımıza biraz ara verip arada da türkülerimizi seslendirmek keyifli oluyor bence.
1: Çok. Gerçekten türkülerimizi ben de çok seviyorum. Çalmak da çok keyifli
0: Aynen
1: gerçekten,
0: öyle.
1: evet. Geleneksel müziğimiz çok özel. Bizde hem Türk musikimizin nadide eserlerini hem halkımızın ruhundan kopan duygu dolu türkülerimizi seslendirmekten büyük bir keyif alıyoruz. Ve büyük bir zevkle seslendirdiğimiz bir türkümüz daha var. Dünyanın fındık başkenti olarak bilinen Giresun'umuzdan geliyor sıradaki türkümüz. Asarın balını da gel salını salını.

Yaşamın en güzel, en duygulu anlarını ilmek ilmek işleyerek bizlere aktaran muhteşem türkülerimizle devam ediyoruz. Harika Tokat yazmaları, tarihi güzellikleri ve lezzetli mutfağıyla Tokat'ımızdan yine güzel bir türkümüz var sırada. Değmen benim gamlı yaslı gönlüme, ben bir selvi boylu yardan ayrıldım demiş ozanımız.

Anadolu'muzun bereketli topraklarında doğmuş türkülerimiz. Bazılarının kimin tarafından yazıldığı bilinmemesine rağmen nesillerce hiç bozulmadan, unutulmadan yaşamış ve muhteşem duygu seliyle günümüze kadar ulaşmıştır bu değerli kültür mirasımız. Bizler de bu güzel türkülerimizi zevkle seslendirdik.

0: Türkümüz güzel Kırşehir'imizden geliyor. Suda balık oynuyor, canım sana kaynıyor. Düştüm merhamet size, hiç halimden bilmiyor. Bu haftalık sizlere veda etmeden önce programımızda bizler kadar emeği olan yapımcımız Oğuz Unutulmaz'a, tonmeisterimiz Birsel Acar'a, bu güzel türkülerimize güzel yorumuyla ayrı bir duygu katan değerli kanun sanatçısı sevgili arkadaşım Onur Asım Şen Hoca, radyoları başında bizlere eşlik eden siz değerli TRTname dostlarımıza çok teşekkür ediyor. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Ve programı hazırlayıp sunan ben Pınar Piji. Bir sonraki hafta yeniden sevgi, mutluluk ve sağlıkla buluşmak dileğiyle.
1: Hoşça kalın.

Sevilen şarkılar eşliğinde sizleri müzik keyfine davet ediyoruz. Müzik Keyfi her gün saat 15'te TRT Name'de.

0: tozları.
1: Bazı insanların sanat yolculuğu tek bir sahneyle başlamaz. Hayatın farklı duraklarından geçerek kimi zaman bir şarkının, kimi zaman bir sahnenin, kimi zaman da güzel bir hatıranın izini sürer. İşte bize Yıldız Tozları'nda sanatın farklı dallarından hayatımıza dokunan isimlerle onların hikayelerinde saklı o küçük ışıtların peşine düşüyoruz. TRT Name'de Yıldız Sozları programındasınız. Program yapımcınız ve sunucunuz ben Nalan Höketuran. Teknik yönetmenimiz Gülsen Kızılar sesimizi size ulaştırıyor bugün. Stüdyo konuğum ise renkli, hareketli ve kendine özgü sanat yolculuğuyla dizi ve sinema oyuncusu Seymen Aydın. Bugün bizlerle birlikte hoş geldiniz demek istiyorum efendim.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim Nalan Hanım.
1: Efendim, her sanatçının yolculuğunda onu bugünkü haline getiren özel bir başlangıç vardır. Seymen Aydın'ı kendi cümleleriyle tanımak istesek bize nasıl anlatırdı acaba?
2: Teşekkür ederim tekrar. Aslında bu çok basit gibi görünen bir soru ama bence cevaplaması en zor sorulardan
1: İnsanın
2: bir tanesi.
1: İnsanın kendini anlatması.
2: Kendini anlatması. Tabii nereden başlayacağına kestiremiyorsun, karar veremiyorsun aslında. Ama sanat yolculuğundan da başlarsak ben lisede tiyatroyla tanıştım. Bunun çok önceden yani lisede karar verdim oyuncu olmaya. Bunun faydasını gördüm diye düşünüyorum ilerleyen yıllarda. Tiyatro kulübündeydim ve ondan sonra tiyatroyla tanıştık ve 2 sene üst üste en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandım Doğu Karadeniz bölgesinde. Oyuncu olmaya karar verdim ve öyle yolculuğum başladı. Daha sonra Trabzon'da yerel kanalda program yaptım, canlı yayın komedi programı. Ve daha sonra da Türkiye'nin Yıldızları 2 yarışmasıyla da İstanbul maceram başladı. Yani başlangıcım böyle. Ama doğduğum, büyüdüğüm topraklardan da hala besleniyorum. Orayla bağımı hiç koparmadım.
1: Aslında tam da buna dayalı bir soru sormak istemiştim ben. Evet. Diyecektim ki Trabzon'da başlayan o ilk sahne deneyimleri sizce Trabzon'un, Karadeniz'in o güçlü renkli kültürünün oyunculuğunuza kattığı özel bir şey oldu mu diye sormak istemiştim ben de.
2: Evet, bence oldu. Çünkü tabii ülkemizin her tarafı hangi taşı kaldırsak hikayelerle dolu.
1: Bambaşka güzel.
2: Bambaşka güzelliklerde, bambaşka kültürlerle dolu. Ama Karadeniz, Doğu Karadeniz ve Trabzon binlerce yıllık tarihiyle sadece birçok kültürü barındırıyor. Dağ kültürü, yayla kültürü, kıyı kültürü, kent kültürü. O yüzden bu kadar fazla kültürlerden beslendiğimi buralara gelince anlıyorum. O yüzden bence şuna da çok önem veriyorum. Bunu da her yerde de söylüyorum. İnsan göbek bağının gömülü olduğu topraklarla irtibatını kesmemeli.
1: Çünkü aidiyet diyebilir miyiz?
2: Evet,
1: bağına,
2: diyebiliriz,
1: değil mi?
2: diyebiliriz sanki. Bu sanatına da yansımalı. Ben böyle ilerliyorum. Bunun doğru olduğuna iniyorum. Sadece oraya kanalize olmuyorum ama oralardan beslenip sanatımı evrensel boyuta taşımak için de çaba sarf ediyorum.
1: Bence çok da güzel başlamış bu yolculuk, değil mi? Başlarken de ödüllü başlamış.
2: Evet.
1: Hemen arkasında mesleğe atılmışsınız ve en iyi erkek oyuncu ödülünü almışsınız. Nasıl bir duyguydu?
2: O yaşlarda çok inanılmaz
1: Kaç yaşındaydınız?
2: 15-16 yaşlarında işte.
1: Güzel bir duygu olsa gerek.
2: Evet, çok güzeldi. Bir de jürilerimiz hep devlet tiyatrosu sanatçılarıydı. Ve onlar da özellikle gelip bana bu işi yapmalısın diye söyledi.

0: belediler. Az önce de söyledim, çok önemli. Bir gencin lise yıllarında okuduğu sıralarda ne yapacağını, hangi mesleğini yapacağını karar vermesi bence çok önemli.
1: Biz de programımızda aslında bir nevi bunu da yansıtmaya çalışıyoruz ama burada bir sorum daha olacak. Bu yolda devam ederken ailenin durumu nasıldı? Aile sizi nasıl destekledi? Onlardan bir güç alabildiniz mi? Ya da ailenin içerisinde de sanatla ilgilenen var mıydı da?

0: Benim annem ve babam Allah rahmet eylesin, ikisi de rahmetli oldu. Ama
1: Amin diyelim.
0: ikisi de çok teşekkür ediyorum. Bence ilkokul mezunuydular ama bence dünyanın en modern insanlarıydı. Bir gün bile, bir an bile, bir dakika bile bu işi neden yaptığımı sorgulatmadılar ve arkamda durdular ve çok büyük
1: Çok
0: destek sunuyorum.
1: kıymetli olsa gerek, değil mi?
0: İnanılmaz kıymetli. Çünkü birçok arkadaşımla konuştuğum zaman hala da ailelerinin destek olmadığını yer yer görüyoruz, duyuyoruz,
1: Tabii ki günümüz
0: biliyoruz.
1: kuşağında bile var o.
0: Bir
1: Yani
0: var,
1: şu an genç kuşakta bile aile desteklemediği için işte sanata başlarken evrilememiş, ailenin gönlü olsun diye bir meslek edinmiş ama sonrasında kendi idealinin peşinde koşmuş nice gencimiz var.
0: O bir yerde patlak veriyor. Bir yerde o kendi isteğini açığa çıkaracak, hangi işi yaparsa yapsın, o yapmak istediğini bir yerde açığa çıkaracak. Bu çok önemli, bu çok değerli. O konuda ben çok şanslıyım. Zaten bence mutlu toplumlar için insanların sevdiği, mutlu olduğu, huzur bulduğu işleri yapması gerekiyor. O yüzden burada ailelerin desteği çok çok önemli. O konuda şanslıyım yani, öyle diyeyim.
1: Ne güzel, ne kıymetli.
0: Evet.
1: Sohbetimizi güzel bir şarkıyla aralayalım mı? Böyle bir nostalji olsun. Yeşilçam film müziği. Belki size önere kulak verelim. Nisan Yağmuru.

0: Efendim, TRTNAV'de Yıldız Sözleri programındasınız. Ben radyoların yeni açan dinleyicilerimiz için stüdyoda bulunan konumu hemen bir kez daha tanıtmak istiyorum. Dize bir sinema oyuncusu Seymen Aydın bizlerle birlikte ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Akademik kariyeriniz çok enteresan geldi bana şimdi. Evet. Kamu yönetimiyle başlayan bir hayat. Kadir Has Üniversitesi'nde yüksek lisans oyunculuk.
1: Oyunculuk, evet. Oyunculuk, evet. Aslında ben program başında da söyledim, çok küçük yaşta oyuncu olmaya karar verdim. Hep böyle devam ettik ama bir yandan da bir kamu yönetimi de okumak istedim. Hem bir üniversite mezunu olmak da istedim. Onu da bir yandan bitirdim ve çok mutluyum. Başka bir alan, başka bir gözle hayata da bakabilmek. Daha sonra ama tabii ki...

0: 20 yaşında İstanbul'a gelince, sektörün içine girince böyle her şeyin öyle devam edeceğini o yaşlarda hissediyorsun, ama o akademik eksikliği de hissedince akademik bir gözle hem oyunculuğuma hem sanatıma bakmak istedim. O yola girmek istedim. Ve iyi ki de böyle bir karar
1: Ve
0: almışım.
1: böyle
0: Çok
1: de bir soru sorulayım hemen, değil mi? Demek ki bir oyunculuk üzerine yol devam ediyorsa akademik kariyer olmalı.
0: olmalı.
1: Değil
0: Evet,
1: mi?
0: olmalı. Bir insan sürekli cebinden oynayamaz ya da sürekli gözlemleyerek
1: Bu işin
0: oynayamaz.
1: püf noktaları var. Bu da
0: Evet,
1: bir
0: var.
1: eğitim yolundan geçiyor.
0: Evet. Önemli olan bence sanatın her dalında böyle
1: Var,
0: akademik
1: evet.
0: kariyeri de almak, kendi yolculuğunu bulabilmek.
1: Evet.
0: Ama ben şuradan da şanslı hissediyorum kendimi. Belki de doğru, bir alaylı başlayıp daha sonra akademik tarafı görebilmek. Bunun ikisini böyle harmanlayabildiğimi de düşünüyorum.
1: Pratik ve teorik anlamda devam ediş diyelim, değil mi?
0: Evet, öyle devam diyebiliriz. Bunu yaptım mesela, drama eğitmenliğini de eğitimlerini de aldım, bitirdim. Sonra Ankara'da sınava girdim. Onun da mesela oyunculuğuma da katkısı olduğunu düşünüyorum. Başka bir alan, başka bir disiplin ama onun da faydası olduğunu düşünüyorum. Böyle sürekli tabii ki bence sanatın hangi dalıyla uğraşırsan uğraşın, hangi iş olursa olsun kendini geliştirmelisin, yenilemelisin, çağa,
1: Bir
0: zamana
1: güncelleme gerekiyor.
0: gerekiyor,
1: Bir
0: gerekiyor.
1: güncelleme gerekiyor. Paralelinde müzik de var, değil
0: Evet,
1: mi?
0: hasbelkader,
1: Ama
0: öyle.
1: güzel dokunuşlar var müzikle ilgili de.
0: Oyuncunun mutlaka bir enstrüman çalması gerektiğine inanıyorum. Bu konuda kendimi eksik hissediyorum. Çalmalı bir oyuncu. Sadece oyuncu değil, bence her insan bir enstrüman
1: Değil mi?
0: çalsa çok mutlu bir toplum oluruz.
1: Kesinlikle
0: Kavgalar,
1: katılıyorum.
0: gürültüler azalır yani.
1: İnsanlar bir stresini
0: Evet,
1: atarlar böyle.
0: atar yani. Eksik insan bence. Enstrüman çalmayan insan eksik insan diye söylüyorum her zaman. Müzikle tabii ki işimizin de bir parçası. Hem kulağının olması, hem şarkı söyleyebilme yeteneği. Bu konuda fena değilimdir. Yani şarkı da söylemeyi severim. Bir iki projede de şarkılar da söyledim. O yüzden müzik hayatımda hep var. Şimdi bir enstrüman bağlama çalmak çok istiyorum. Ufak ufak başladım derslere.
1: Ne güzel.
0: Böyle de bir yolculuğum var
1: Ama
0: müzik
1: film
0: tarafında.
1: içerisinde, değil mi? Film ve dizi içerisinde
0: Evet.
1: söylemişliğimiz var, değil mi?
0: Evet.
1: Şarkılarımızı söyledik. Hangi dizi, hangi filmdi? Ondan bahsedelim.
0: TRT'de Mükemmel Eşleşme dizisiydi, sevgili Birol Güven'in yapımcılığında. Orada Karadeniz'in Suyu adlı

0: türkü seslendirmiştim. Çok duygusal, çok güzel bir türkü. Sevgili Burcu Güven'in bestesiydi Aydın Sarman'la beraber. Ve de Sümela'nın Şifresi Junior Temel'de de orada da bir filmin müziğini, ya yani şarkısını ben söylemiştim. Hayat devam ediyor diye. Böyle de bir anılarım ve güzel işlerim oldu.
1: Peki bir karakteri canlandırırken önce sesini mi, bedenini mi yoksa ruhunu mu buluyorsunuz?
0: Ah, çok güzel bir soru. Aslında komplike bir durum. Yani ruhunu yakalarken onun bir anda bedenini de buluyorsun aynı anda. Bedeni bulurken
1: O kimliğin içine
0: sesini
1: girmek
0: de
1: değil mi?
0: buluyorsun. Çok birbiriyle bağlantılı bir durum. Yani öncelik sıralaması yapmak biraz zor olsa
1: Yani
0: gerek.
1: karakter mi size yakışır, siz mi karakterin peşinden gidersiniz?
0: Karakterin peşinden gitmeye daha çok çalışıyorum ama ne olursa olsun hangi oynadığımız karakter neyse ben olursam nasıl oynarım? Dürtüsü duygusuyla da hareket etmeye de çalışıyorum. Çünkü sonuçta hepimizin içinde farklı dürtüler, duygular vardır. Ufak da olsa onu açığa çıkarmak ve ben olsam nasıl olabilirdim tarafından bakmaya çalışıyorum.
1: Ve kısa filmler var hayatınızın içerisinde, değil mi? Oralarda da
0: Evet.
1: ödüller var.
0: Evet. Oynadığım bir kısa film İngiliz yönetmen Mark Play'nin çok uluslararası birçok festivalden 12-13 ödül aldı. Başrolünü oynamıştım ve tamamen sözsüz bir oyunculuk, söz yok. O da benim için çok büyük değişik bir deneyimdi, farklı bir deneyimdi. Aynı zamanda kısa film Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün 2 yıl kurulunda görev aldım. Kısa filmlere baktı. Kısa film, animasyon film, senaryo geliştirme. O yüzden kısa film dünyasına da böyle son yıllarda ufak ufak girdim. Bence zaten uzun metraj çekecek genç arkadaşların, hayali olanların önce kısadan başlayıp oraya
1: Değil
0: evrilmesi
1: mi? Uzanması daha
0: daha doğru
1: doğru
0: olduğunu diyorum.
1: olacak, bir tanımak açısından değil mi? Hem
0: Evet.
1: de kendini görebilmek açısından. Yine
0: Kesinlikle.
1: güzel bir şarkımız var sırada. Eminim radyoları başında bulunan dinleyicilerimiz de eşlik edeceklerdir. Çok değerli sanatçımız Ahmet Özhan'dan dinleyeceğimiz Muayyer Kürdi şarkımıza. Elbet bir gün buluşacağız, bu böyle yarım kalmayacak. İkimizin de saçları ak, öyle durup bakışacağız.

0: Evet sevgili Seymen Aydın, çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Tiyatrodan bahsettik, sinemadan bahsettik, müzikten bahsettik. Sona doğru yaklaşırken şöyle bir soru yöneltmek istiyorum. Çocukluğundan, Trabzon'dan sana kalan ve bugün duyduğunda seni geçmişe götüren bir türkü var mı acaba böyle bölgeye özel?
1: Ya çok güzel. Yani çok Karadeniz Türküleri bambaşka. Çok seviyorum tabii. Böyle dinlerken ve söylerken de kalbim için amiyane tabirle cızladığını böyle
0: Değil
1: hissediyorum.
0: mi?
1: O yüzden var tabii, çok var
0: Böyle
1: yani.
0: küçücük senden alsak. Hem
1: Tamam,
0: radyoların
1: herkesin de
0: başındaki.
1: bildiği bir şey
0: Evet,
1: o
0: eşlik
1: zaman. Ben
0: ederler belki.
1: evet. Ben seni sevdum da dünyalara bildirdim.

0: Harikasınız.
1: Teşekkür
0: Alkışları
1: ederim.
0: duyuyoruz.
1: Evet.
0: Teşekkür ederim
1: Rica
0: kırmadığınız
1: ederim.
0: için. Ama gerçekten bu güzel türkü de Karadenizli olmasak dahi
1: Değil mi?
0: çocukluğumuzun içerisinde çok önemli yer eden bir türkü.
1: Evet.
0: Hepimizi böyle geçmişine, çocukluğuna
1: Evet.
0: taşıyan çok özel bir türkü. Sesinize, yüreğinize sağlık.
1: Rica
0: Kırmadınız.
1: ederim.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ve sona doğru yaklaşırken Seymen Aydın'ın kendi hayatında oynadığı gerçek rol hangisi acaba?
1: Çok karşılaşıyorum bu soruyla ama yani seçmekte de aslında biraz zorlanıyorsun açıkçası. Çünkü oynadığım her şeyi tabii ki bazı istemeden dediğim yani beğenmedi, kendimiz beğenmediğimiz durumlarda oluyor, olmuyor değil. Ama az önce bahsettiğim o kısa filmdeki deneyim benim için çok farklıydı. Çünkü hiçbir söz olmadan, replik olmadan tamamen sözsüz mimiklerle, jestlerle bir oyunculuk. Onu ayrı bir yerde tutuyorum. Fakat 80'lerde TRT1'de mesela çok ciddi ve kuralcı bir müdür yardımcısını oynadım. Ama aynı zamanda çok öğrencilerin geleceği içinde çırpınan bir eğitimciyi oynadım. O da benim için ayrı bir yerde duruyor. Komedi tarafından da bakarsak Bizim Hoca filmindeki Yaşar karakteri de komedi anlamında çok farklı bir yerde duruyor. Öyle ama tabii ki oyuncu hep çok farklı karakterler oynamak ister. O yüzden kendimi gösterebileceğim çok uç karakterlerde ilerleyen yıllarda oynamak istiyorum. İnşallah o fırsatları da yakalarız.
0: Evet, sorumuzla birlikte sizin hangi dizilerde, hangi rollerde yer aldığınızı da dinleyicilerimize paylaşmış olduk. Yakın zamanda yapmayı düşündüğünüz ya da içinde bulunduğunuz yeni projeler var mı? Dinleyicilerimize paylaşalım onu da.
1: Evet, şimdi yüksek lisansı da ben hem oyunculuğun yanında senarist dersleri de aldım. Senaryo dersleri, senarist değil mi? Senaryo dersleri de aldım 2 yıl boyunca. Kalemim fena değildir. O taraftan da bir şeyler üretmeye çaba sarf ediyorum, gayret ediyorum. 3-4 yıldır hatta daha da fazla üzerine çalıştığım bir uzun metraj sinema filmi projem vardı.
0: Oo, güzel.
1: Evet, onu bitirdim çok şükür. Ama bayağı bir okumalar, araştırmalar yaparak. Program başında da bahsettim ya, beslendim, doğup büyüdüğüm kültürden besleniyorum ve oralardan vazgeçmiyorum. Oraya dair bir hikaye yapmak istedim. Ama kentimin, Trabzon kentinin tarihine dair çok fazla bir şey bilmediğimi farkına vardım ve onun üzerine araştırmalar, okumalar yaptım. Çeşitli akademisyenlerle görüşmeler yaptım. Çok başka bir yolculuğa doğru evrildim.

0: iş. Komedi filmiyle çıktım ama şimdi yazdığım film biraz Türk mitolojisinden öğeler barındıran, biraz karakter komedisi olan, biraz Trabzon tarihine, Türk tarihine dair öğeler barındıran fantastik bir iş gibi oldu. Onu bitirdim. İnşallah onu hayata geçirmek için de görüşmeler yapıyorum. Farklı bir türde, farklı bir iş. Onun için çaba sarf ediyorum. Umarım hayata geçer. Aynı zamanda bir oluşturduğumuz ekip arkadaşlarımla bir dizi projesi de var. Kendimiz üretim sürecindeyiz. Bir aile dizisi. Onunla uğraşıyoruz. Bir yandan hem oyunculuk eğitim tarafı, bir yandan da üretim tarafı devam ediyor. Bu şekilde inşallah tabii hayata geçirebiliriz bunları.
1: İnşallah en kısa zamanda hayata geçsin diyelim.
0: Umarım.
1: Eminim birçok karaktere daha hayat vereceksiniz. Biz
0: İnşallah.
1: sizi birçok güzel rolde izlemeye devam edeceğiz. Kapanışta böyle bir cümleyle gençlerimize ne söylemek istersiniz?
0: Umutsuzluk ve karamsarlık bu toprakların da büyüyen, doğan hiçbir gence yakışmaz. Asla umutsuz ve karamsar olmayacağız. Ve mutlu olmak istiyorsak sevdiğimiz işi yapacağız. Sevdikleri işleri yapsınlar gençler ve asla pes etmesinler. Hayal kurmaya, mücadele etmeye ömürlerinin sonuna kadar devam etsin.
1: Efendim programa katıldığınız için çok teşekkür ediyorum Seymen Aydın. Diliyorum yolunuz hep açık olsun. Bizler sizi her daim keyifle izlemeye devam edelim.
0: Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir program oldu. Sizlere de başarılar diliyorum yayın hayatında.
1: Efendim Yıldız Sözleri programında dizi ve sinema oyuncusu Seymen Aydın'ı ağırladık. Bugün az sonra Beyaksoy'dan dinleyeceğimiz güzel bir şarkıyı

ile siz sevgili dinleyenlerimize veda edeceğiz. Program yapımcınız ve sunucunuz ben Nalan Öket Duran. Teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler bugün size sesimizi ulaştırdı. Ve şimdi kapanışta gelin Behi Aksu'ya hep birlikte kulak verelim ve birlikte şarkı söyleyerek kapatalım bu güzel programı. İnleyen nameler ruhumu sardı. Bir rüya ki orada hep şarkılar vardı. Uçan kuşlar, martılar, yeşil tatlı bir bahar, gülen şen sevdalılar vardı. Önümüzdeki hafta yeniden sizlerle buluşuncaya dek gönülden istediğiniz her şey en kısa zamanda gerçekleşsin. Sevgiyle kalın.

Bahçelerin coşkulu süsü gül, musiki bahçemizde rengarenk açacak, zarif eserler ruhumuza dokunacak. Gül Yazıcı'nın hazırlayıp sunduğu Gül Zamanı her çarşamba saat 22'de TRT Name'de.

TRT Name. Yıldızlar Altında.

Hala kanayan kalbimi aşk ateşi dağlar. Ümidi kırılmış beni atiye ne bağlar? Gönlümdeki öksüzlüğe hatta gülen ağlar. Bir türbe ki ruhum, gelen ağlar, giden ağlar. Sinan Ozan'ın bu güftesine Yorgo Bacanos'un mahur makamındaki şarkısıyla, Çetin Körükçü'nün sesiyle, yorumuyla selamladık bu gece sizleri. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz, namelerle dolu bir programa daha. Bu gece de Yıldızlar Altında programıyla bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu gece Mahur ve Acema Şiran makamında eserler sunacağız size. Karacaoğlan'ın bir şiirine Saadettin Kaynağ'ın Mahur makamındaki bestesini İnci Çayırlı'dan dinliyoruz. Ben güzele güzel demem güzel benim olmayınca, Muhannetin kahrın çekmem, gel deyip de gelmeyince.

Hafız Hüsnü Efendi'nin mahur makamındaki şarkısını Lale Mumcu Başel'den dinliyoruz. Sabah tarfı vefadan peyam yok mu? O yâri bi vefadan selam yok mu?

Güftesi ve bestesi Şemsettin Ziya Bey'e ait mahur makamındaki eseri Münip Utandı'dan dinliyoruz hep birlikte. Şu güzele bir bakın, bakışı nur saçıyor, dönüp dönüp bakıyor, ahu gibi kaçıyor. Sıkıldıkça havadan sinesini açıyor, dönüp dönüp bakıyor, ahu gibi kaçıyor.

Esma Başbuğ dinleyeceğiz şimdi. Fakih Fakılır'ın güftesini yazdığı Selahattin Pınar'ın Mahur şarkısında. Yüce dağdan esen rüzgar, sevgiliye selam götür. Yollarımı kesen rüzgar, sevgiliye selam götür.

Kemal Emin Baran'ın Mahur şarkısını Gülden Sarıkahya'dan dinliyoruz şimdi. İki gözüm, sensiz lütfet de söyle, bu uzun geceler geçer mi böyle?

Yıldızlar Altında beraberliğimize Acem Aşiran makamında eserlerle devam ediyoruz. Bu makamda dinleyeceğimiz ilk eser Arif Sami Toker'in bir bestesi. Şiir Faruk Nafiz Çamlıbel'e ait, Kevser Tanrı Kut'tan dinliyoruz. Gam çekme güzel, ne olsa baharın sonu yazdır. Sevdaların en coştuğu yer şimdi Boğaz'dır.

Fuat Hulusi Demirelli'nin güftesini yazdığı Saadet'in Kaynağın Acema Şiran şarkısını İnci Çayırlı'dan dinliyoruz. Gönül sana tapalı, kapın bana kapalı, şaşırmışım yolumu bu sevgiye sapalı.

Tuğçe Pala ve Alp Arslan'ı dinleyeceğiz şimdi. Aleko Bacanos'un Acema Şiran şarkısında. Gel ey denizin hazlı kızı, nuşi şerabet. Çık sahile gel, sinede bir alemi abet. Mestane bakışlarla beni mestü harabet. Çık sahile gel, sinede bir alemi abet.

Güftesini Turgut Tarhan'ın yazdığı İsmail Baha Sürelsan'ın Acema Şiran şarkısını Çiğdem Yarkın'dan dinliyoruz şimdi. Gönlüm düşüyor çırpınarak gizli kemende, kız sandalı kalbim gibi oynatma dümende. Ram oldu deniz kollarına aşk ile bende, gel sandalı kalbim gibi oynatma dümende.

Recep Birgit'i dinleyeceğiz. Hüseyin Siret Özsevil'in güftesini yazdığı İrfan Doğru Söz'ün Acema Şiran şarkısında. Gördüm seni, sevdim, güzelim, Gonca yitersin. Sevmek mi güzel yoksa sevilmek mi? Ne dersin? Ben ağlıyorum, sen de mi bitabı kedersin? Sevmek mi güzel yoksa sevilmek mi? Ne dersin?

Mustafa Seyran'la devam ediyoruz programımıza. Nasibin Mehmet Yürü'nün Acama Şiran şarkısı. Neden kalbim seni sevdi, o gözler zihnimi çeldi. Bu iftirak cana yetti, yeşil gözlü yaman esmer.

Güftesi Alaaddin Öcal'a, bestesi İsmail Baha Sürelsan'a ait Acema Şiran eseri Zekai Tunca'dan dinliyoruz. Bana hep böyle cefa etme, karışmam, küserim. Seni vuslat günü pişman ederim, çok üzerim.

0: TRT Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: TRT Name.
1: Evet, şimdi güftesini büyük şair Ümit Yaşar Oğuzcan'ın yazdığı, bestesini Avni Anıl'ın yaptığı muhteşem bir nihavend eserle sizlerin karşısına geçeceğiz. Kıymetli dinleyenlerim, benim de çok sevdiğim bir eser. O yüzden bu eseri evvela saz arkadaşlarıma armağan ediyorum ve ailelerine armağan ediyorum. Onların da çok sevdiği bir şarkı olduğuna eminim. Biraz kül, biraz duman, o benim işte.

Evet, Avni Anıl'ın bu muhteşem bestesi ve Ümit Yaşar Oğuzcan'ın bu muhteşem şiirinde sizlere okumaya çalıştık. Şimdi yine çok güzel bir nihavent eser geliyor. Bu eseri de değerli eşim Didem Diler'e ve oğlum Alparslan Diler'e armağan etmek istiyorum. Felek beni kul eyledi.

0: TRT Name.
1: Evet, yine bir Avni Anıl, Ümit Yaşar Oğuzcan eseriyle, Nihavent bir eserle yine sizlerin huzurlarındayız. Çok sevdiğim bir şarkı ve bu şarkıyı Nihavent makamına bu bölümde son vereceğiz. İçimde nice uzun yılların özlemi var. Bu gece efkarlıyım. Ağla gitar, çal gitar.

Evet efendim, bu güzel fantezi eseri de sizlere okuduk. Şimdi Hicaz makamına geçeceğiz. Hicaz makamında güzel eserler hazırlamaya çalıştım. Hem şarkılar hem de türküler okumaya çalışacağım dilim döndüğü kadarıyla. Muzaffer İlkar'ın bestesini ve güftesini yaptığı çok güzel bir, benim severek okuduğum bir Hicaz eser. Bu eserin öncesinde klarnetle Salih Çağlar'dan Hicaz makamına giriş taksimini dinleyeceğiz. Beni canımdan ayırdı, gönlümü yıktı temelden. Seni sevmek de suçmuş ki bilmedim, yandım ezelden.

0: TRT Name.
1: Evet, Muzaffer Yıkar'ın bu güzel şaheserinden sonra şimdi Erdoğan Berker'in ve güftesini Mehmet Erbulan'ın yazdığı Hicaz makamında çok güzel ve popüler bir şarkıya geçeceğiz. Bu şarkıyı da şarkılardan fal tutanlara gönderiyorum. Şarkılardan fal tuttum ikimize kaç kere.

Evet, şarkılardan da fal tuttuk. İnşallah güzellikler gelsin her zaman. Dileklerimiz, dualarımız hep güzel olsun, hayırlı olsun. Şimdi Hicaz makamında bir türküyle sizlerin huzurunda olacağız. Fahri Kayağan'a ait, Malatyalı Fahri'ye ait. Ayrılık ateşten bir ok diyeceğiz.

0: TRT Name.
1: Evet, türkülerle devam edelim. Madem Fahri Kayağan'dan güzel bir Hicaz türkü okuduk, dilim döndüğü kadarıyla sizlere bir iki türkü daha okumaya çalışayım. Yakın zamanda kaybettiğimiz değerli Kırşehir'in büyük ozanı Neşet Ertaş'ın güzel okuduğu, güzel icra ettiği ve ondan alınan, kaynak kişi olan Neşet Ertaş'tan alınan ve Nida Tüfekçi'nin derlediği bir Kırşehir türküsü okumaya çalışacağım sizlere. Bu türküyü de ablam Gülsem Adiler'e ve eşi Mehmet Özçilsal'a armağan etmek istiyorum. Zülüf dökülmüş yüze diyeceğiz.

0: TRT Name.
1: Efendim bugün yine beğeneceğiniz umduğumuz eserler seçtik. Şarkılar, türküler okumaya çalıştık. Neşet Ertaş'ı da rahmetle anıyoruz tekrardan. Kıymetli dinleyicilerimiz, programımızın son dakikalarına ulaştık. Bu akşam sazlarıyla bana eşlik eden çok kıymetli sanatçılarımız: kemanda Korhan Gülderen, kanunda Cemil Atikoğlu, klarnette Salih Çağlar, bas gitarda Mustafa Kampıçak, klavyede Kazım Batur Ertem ve ritim sazlarda Evren Kaya, Kemal Kartal'a tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Program yapımcımız Aslı Boler, tonmeisterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve solistiniz ben Alper Diler. Sizlere son bir türküyle veda edeceğiz. Tekrar görüşünceye

TRT Name İstanbul stüdyolarından Geçmiş Zaman Olur Ki programından mutlu günler diliyoruz. Sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yepyeni bir güne yine sevdiğimiz namelerle merhaba demek, ortak duygularda buluşmak, şarkıların ruhumuza bıraktığı güzellikleri beraberce hissetmek üzere huzurlarınızdayız. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en özel eserlerle yanı başınızda olacağız. Bugün programımıza Geçmiş Zaman Olur Ki ismine yakışır şekilde nostaljik bir paylaşımla başlıyoruz. Kürdeli Cazkar makamında bir Kaptanzade Ali Rıza Bey bestesi dinliyoruz. Konuk sanatçımız Behiye Aksoy. Her tel saçı bir ter dudağın değdiği yerdir. Uslanmadı, yaşlanmadı hayret senelerdir.

Seni ben ellerin olsun diye mi sevdim? Her şeyimi uğruna ben boş yere mi verdim? İstanbul Radyosu'nun değerli ses sanatçısı Nazan Sıvacı, Baki Duyarlı'nın güftesi Gonca Gül'e ait Kürdeleyici Asker makamındaki şarkısını seslendirdi bizler için. Bir Münir Nurettin Selçuk bestesine kulak vereceğiz şimdi. Kürdeleyici Asker makamındaki eserin güftesi Yahya Kemal Beyat'ta imzalı. Nesne Sipahi bu eseri ilk olarak 1967 yılında bir 45'lik plağa seslendirmiş. Bu plağın bir yüzünde şimdi dinleyeceğimiz Endülüs'te Raks isimli eser, diğer yüzünde ise Vesvese isimli bir diğer eser yer alıyormuş. Evet, bu güzel şarkıya kulak veriyoruz.

Ayşe Tunalı 1997 yılında yayınlanan Unutulmayan Şarkılar isimli albümde seslendirdiği bir Avni Anıl eseriyle bizlerle birlikteydi. Kürdeli Cazkar makamındaki şarkının güftesi Reşat Özpirinççi'ye aitti. Biz de bu güzel eserden sonra siz sevgili TRT Name dostlarımıza diyoruz ki bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Biz en özel şarkılarla sabahınızı renklendirmeye devam ediyoruz. Şimdi İstanbul Radyosu'nun zarif sanatçısı Melihat Gülses'e kulak veriyoruz ve Yusuf Nalkesen'in Kürdeli Cazkar şarkısını dinliyoruz. Canımın ta içisin sen, nasıl severim bir bilsen.

İstanbul Radyosu sanatçılarından Seda Gökkadar'ın 2019 yılında yayınlanan Sada isimli albümünden bir Hasan Esen bestesi dinledik. Güfte Fatma Onur'a aitti. Korkuyorum sana nazar değecek dedi sanatçımız. Sevdiklerimizi hep öyle gözümüzden sakınıyoruz efendim. Ve tabii ki sevmek duyguların en güzeli, en özeli. Diliyoruz her daim sevdiklerinizle yan yana, omuz omuza olursunuz. Bu güzel dileklerle şimdi zaman tünelinde 2008 yılında bir mola veriyoruz ve Hasan Eylen'in albümüne ismini veren şarkısını dinliyoruz. Bir Zeynettin Maraş bestesi. Hicaz makamındaki bu şarkıda sanatçı bize şöyle sesleniyor. Hasretim sana sanki bin yıl uzakta gibi. Baş başa kalsak da göz göze olsak da. Elini tutsam yüzünü sevsem seni bin kez öpsem de hasretim sana.

0: geçtin.
1: Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin. Yahya Gelen bizlerle birlikteydi. Yine siyah beyaz filmli yıllarda, Yeşilçamlı yıllarda Zeki Müren, Seçil Heper, Emel Sayın gibi sanatçılardan da bu şarkıyı çokça dinlemiştik. Bir Muzaffer İlkar bestesi, Hicaz makamındaki şarkının güftesi Şems-i Belli'ye aitti. Şimdi 88 yılına uzanıyoruz. Ahmet Özsan'ın Gel isimli albümünden bir Fethi Kara Mahmutoğlu şarkısına kulak veriyoruz. Yine döneminde çok sevilen bir eser ve birçok sanatçı tarafından da seslendirilmiş bir şarkı. Hiçbir şeyde gözüm yok, sen yanımda ol yeter. Kapkaranlık dünyama mehtap gibi dol yeter.

Sözleri Mustafa Sevilen tarafından kaleme alınan Yıldırım Gürses'in unutulmaz Hicaz şarkısını Serdar Kaşıkçılar'dan dinledik. Körfez'deki 3-5 güzel söylesinler şarkı gazel. Şarkılar söylenmeye devam etsin, musiki devam etsin efendim. Sanatın en güzel dallarından biri musikimiz ve ruhumuza şifa sunmaya devam ediyor. Şimdi yine o güzel şarkılardan birine kulak verelim. Türk Müziğimizin Eczacılık Fakültesi mezunu sanatçılarından biri olan Erol Bingöl'ün bir bestesini dinleyelim. Biliyorsunuz Erol Bingöl TRT yolculuğuna aslında Eczacılık Fakültesinden önce başlamış 1966 yılında. Beste çalışmalarına ise 1983 yılında başlamış. İşte o yıllardan günümüze en özel şarkılarıyla yanı başımızda olmaya devam ediyor. Şimdi sanatçıyı bestesi kendisine, güftesi Fatma Onur'a ait Hicaz eseriyle dinliyoruz. Arada yıllar varmış, olsun varsın kime ne? Söz eden diller varmış, sen benimsin kime ne?

bahta karşı gelmişiz, zorlukları yenmişiz. Sen benimsin, kime ne?

Hikmet Ulutaş, Necdet Tokat da onun Hicaz şarkısıyla bizlere seslendi. Yalancının birine kapıldı, kandı gönül. İnandı, yandı yine, çekilmez oldu ömür. Bu güzel hareketli şarkının ardından şimdi dinleyeceğimiz Hicaz makamındaki şarkı ise bir başka değerli bestekar Mahmut Oğul'a ait. Emel Sayın'la 80'li yılların ortalarına uzanıyoruz. Sanatçının 1986 tarihli Sevgisiz Yaşayamam isimli albümünden bir şarkıya kulak veriyoruz. Efendim, bu albümde dinleyeceğimiz eserin yanı sıra birçok popüler şarkı da yer almaktaydı. Bu şarkılar arasında Yağdır Mevlam Su ve Kız Sen İstanbul'un Neresindensin gibi sevilen eserler vardı. Şimdi dinleyeceğimiz eserde ise Emel Sayın bize şöyle seslenecek. Seni andım bu gece, yine yandım bu gece.

Metin Milli'nin 1982 tarihli Merhaba isimli albümüne adını veren Yusuf Nalkesen şarkısını dinledik beraberce. Merhaba dostlar. Efendim, bu sevilen albümde dinlediğimiz eserin yanı sıra 9 adet şarkı daha yer alıyordu. Bu şarkılar arasında Çiçekler Yasta, Kaderimde Hep Güzeli Aradım, Gündüzüm Seninle, Gecem Seninle gibi sevilen şarkılar vardı. Bu minik bilginin ardından yayınımıza şimdi Hüzzam makamında şarkılarla devam edeceğiz. Gönlümüze dokunan harika namelerde ilk olarak Mehmet Özkaya'yı dinleyeceğiz. İstanbul Radyosu'nun değerli sanatçısı İsmail Hakkı Nebiroğlu'nun sözleri Rahmi Duman'a ait eserini seslendirecek. Beklerim her gün bu sahillerde mahzun böyle ben. Gün batar, kuşlar döner, dönmez bu yoldan beklenen.

1994 yılında yayınlanan Unutulmayan Besteciler albümünden bir Yesari Asım Arsoy şarkısı dinledik. Hüzzam eseri Asuman Asım Görgün seslendirdi. Akasyalar Açarken şarkısının hemen ardından şimdi bestecisi Abdullah Yüce'nin sesinden dinlemeye aşina olduğumuz hüzzam bir eser daha var sırada. Güfte Hasan Bayra imzalı. Bu defa İzmir Radyosu'na uzanıyoruz ve değerli sanatçı Mehmet Şafak icrasıyla dinliyoruz. Bu ne sevgi, ah bu ne ızdırap, zavallı kalbim ne kadar harap.

Hasan Ene'nin 2015 yılında yayınlanan Bir Gurbet Öyküsü isimli albümünde yer verdiği anonim bir hüzzam türküyü dinledik. Küçük yaşta aldığım sazı elime. Güzel namelerle, iyi dileklerle birlikteliğimiz devam ediyor kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi programımızın adına yakışır şekilde nostaljik bir şarkıya kulak vereceğiz. Biliyorsunuz kıymetli sanatçılarımızdan Ahmet Özhan aynı zamanda Yeşilçam filmlerinde de rol almıştı. İşte şimdi o yıllara döneceğiz ve 1975 yılında Hulki Saner yönetmenliğinde izleyicilerle buluşan ve başrollerinde Ahmet Özhan ile Hale Soygazi'nin yer aldığı filme adını veren bir şarkıyı dinleyeceğiz. Kapat gözlerini kimse görmesin, yalnız benim için bak yeşil yeşil. Ahmet Özhan'ın Rüya albümündeki kaydı sizlere sunuyoruz. Bu şarkı aynı zamanda bir Mustafa Seyran bestesi.

Sevgili TRT Name dostlarımız, biliyorsunuz Saadettin Kaynak bize miras bıraktığı eserlerle gerçekten Türk musikimiz açısından gerçek bir kaynak olmuştur. İşte bu şarkısı da Vecdi Bingöl'le ortak olarak çalıştığı Segah bir eserdi. Vedat Kaptan

Burada Kul'un o güzel naif yorumuyla dinledik. Şimdi yine birlikteliğimize Segah bir şarkıyla devam edeceğiz. Bir Yeşilçam şarkısı. 1960'lı yıllara uzanacağız. Başrollerinde Tanju Gürsu ve Türkan Şoray'ın oynadığı, Nejat Saydam yönetmenliğinde 1969 yılında vizyona giren bir filme adını veren eser. Buruk Acı. Hüner Coşkuner'den dinliyoruz. Bu kayıt sanatçının 1998 yılında yayınlanan Vurgunum Sana isimli albümünde yer almakta.

Samime Sana'ya kulak verdik. Sanatçının 2015 yılında yayınlanan yer yer minik senfonik düzenlemeleri de duyduğumuz Hoş Geldin Aşk isimli albümünden bir kaydı sizlerle paylaştık. Çok sevilen Segah Türkiye'ye kulak verdik. Birlikteliğimizin bu bölümünde Muhayyer Kürdi ve Kürdi makamında şarkılar dinleyeceğiz beraberce. Şimdiki konuğumuz Yıldırım Gürses olacak. Sanatçıdan dinleyeceğimiz bu eser, Yıldırım Bey'in 1969 yılında Sonbahar Rüzgarları ismiyle seslendirmiş olduğu bir eser. Şimdi dinleyeceğimiz kayıt ise tabii ki daha güncel bir kayıt. Beste Yıldırım Gürses'in kendisine, Güfte Erkan Yurdaer'e ait. Düşen bir yaprak görürsen beni hatırla demiştin. Biliyorsun seni ben sonbaharda sevmiştim.

2008 tarihli Alaturka Duayenler isimli albümde sanatçılar Ayşe Sayışar ve Okan Albayrak'ın birlikte seslendirdiği bir Saadettin Öktenay şarkısı dinledik. Kürti makamındaki eserin güfsesi Sevim Yücealp imzalıydı. 2008 yılından şimdi oldukça geçmişe uzanıyoruz değerli dinleyenler. 1968 yılına doğru uzanıyoruz ve Nesrin Sipahi'nin ilk olarak 45'lik bir plakta seslendirdiği Agora Meyhanesi isimli şarkıya kulak veriyoruz. Bu plağın aynı zamanda diğer yüzünde de Benim de Canım Var isimli şarkıyı seslendirmiş sanatçımız. Sevilen bu eser İsmet Nedim imzalı, güfte Onur Şenli'ye ait.

Küçük yeşildi gözü, güneş gibiydi yüzü. O çok güzeldi ama yalancının biriydi. Açık yeşildi gözü, güneş gibiydi yüzü. O çok

hayırsızdı. Neden gönül arıyor? Açık yeşildi gözü, güneş gibiydi yüzü. O çok güzeldi ama yalancının biriydi. Açık yeşildi gözü, güneş gibiydi yüzü. O çok...

Radyosu'nun değerli sanatçısı Turgay Kızıltuğ, Şekip Ayhan Özışık'ın Muayyer Kürdi şarkısını seslendirdi. Yine Yeşilçamlı yılların o tatlı namelerini duyduk bu şarkıyla ve hissettik efendim. Ve bu atmosferi bozmuyoruz. Yine bizi Yeşilçamlı yıllara götüren özel bir ses Belkıs Özener'e kulak veriyoruz. Ülkay Ker'in sevilen eseriyle bizlerle sanatçı. Benim gözüm sende.

Belgıs Özener'in ardından İzmir Radyosu'nun genç yaşta aramızdan ayrılan sanatçılarından Ahat Uruk, Kutup Ayaslı şarkısıyla bizlerleydi. Adım adım ümit verdiğim yollar, gönül isterdi ki böyle bitmesin. Evet, istiyoruz ki güzellikler böyle bitmesin ama ne yazık ki her güzel şeyin bir sonu var değerli dostlar ve ne yazık ki programımızın da sonuna geldik. Biliyorsunuz biz her gün en özel eserlerle gününüzü renklendirmeye gayret ediyoruz. Yarın yeniden bu mikrofonda sizlerle birlikte olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Kazım İncetaş ve programı hazırlayan

geçmiş zaman olur ki. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.